olarak TürkSat 4A uydusundan, DreamTürk.com.tr'den, D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

içim. Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.

Dökülsem dudağından, yıkıldım kaldım sıracıkta. Dön bahar olur bana kışlar, vuruldu kalbim sana tutsak.

papatyaların kokması için ölmesi gerekirmiş. Bir ölüm bir insanı ancak bu kadar güzel kandırabilir. Bir insanı ancak bu kadar güzel bekletebilir. Ve bir ölüm kendini ancak bu kadar güzel sevdirebilir.

durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.

0: Ocakta yemeğin vardı bu hafta. Lütfi Selçuk'un leziz tariflerine Şef Özge Sipahioğlu eşlik ediyor.
1: Sen bir şef olarak izleyicilerimize kış aylarında mesela nelere dikkat etsinler?
2: Yani kış ay aslında bunun yazı kışı da yok da her şey her zaman dengeli olması gerekiyor.
1: Bakın şeffaf şekilde artık efendim ya olacak ya olacak. Görüyor musunuz? Bunu gerçekten hiç işine koymayın. Kaşıklayın yani böyle bir lezzet. Böyle bir lezzet de yok.
2: Bagel dar da yapıyoruz ve onun şey ekmeğini de kendimiz yapıyoruz. Orada yani ama bunun da sırrını verirsem olmaz ki Lütfi.
0: Ocakta yemeğim var. Bugün saat 14'te DreamTürk'te.
3: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Nasıl olur, unutulur?
2: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Momster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.

0: 10 numaradan zirveye heyecanlı bir geri sayım.
1: Arkadaş harbi güzel.
2: Açmayalım hiç konu.
1: Ser dünyayı sersin.
0: Onur Kırış'ın sunumuyla Dream On her gün 12'de ve 19'da Dream Türk'te.

0: 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor. Dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Herkese iyi bayramlar. Onur Kırış ben, yine yeni bir Dirimon'la karşınızdayım ama bu sefer bayram özel programı olacak. Eğer hazırsanız şimdi geride bıraktığımız hafta en çok istek alan 10 video klibi sayıyoruz.
1: 10 numara. Sertab Erener, Tek Başıma. Vazgeçme.

Bu haftada listemiz böyleydi. Unutmayın, dengeleri değiştirmek tamamen size bağlı. En sevdiğiniz video klibi bu listede görmek istiyorsanız tek yapmanız gereken sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip isteklerde bulunmak. Herkese yeniden iyi bayramlar diliyoruz. Hoşça kalın.

Saçlar Ekim'in inatçı hüznü, Kasım yağmurlarında öptüm mahzun yüzünü. Kapın hep bana aralık, her Ocak'ta sevdam tüter, Şubat

Sanki bir Mayıs benim sevdam dağlar kadar. Haziran'ın başı döner, iki gözüm iki Temmuz, Ağustos'a selam çakar beni.

0: şimdi Monster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
1: Bu hikaye yeni başlamıyor. Sadece artık anlatılmaya hazır.
2: Ben 6 yaşından beri kardeşimi arıyorum.
3: Nereye gitmem gerekiyorsa gideceğim ve kardeşimi bulacağım.
1: Ya hep beraber ya hiçbirimiz.
4: Ailemize yeni büyüye katılıyor. Ama bu kardeşin annemle ilgisi yok.
2: Bu baba tarafından.
5: Geçmişi kapat artık. Onu suçlamaktan vazgeç.
6: Ateşle oynuyorsun Nurel.
4: Burası kral dairesi. Topraklarıma hoş geldiniz.
7: Buradaki günlerim pek kolay geçmeyecek anlaşılan.
2: Ne önerirsin?
7: Geldiğin yere dön.
6: Senin sahip olduğun hiçbir şey aslında sana ait değil. Kral olan sen değilsin. Kral olan o.
8: Daha 17 bu akşam Kanal D'de başlıyor.

0: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
1: Ocakta yemeğin vardı bu hafta. Lütfi Selçuk'un leziz tariflerine Şef Özge Sipahioğlu eşlik ediyor.
2: Sen bir şef olarak izleyicilerimize kış aylarında mesela nelere dikkat etsinler?
3: Yani kış ayları, ya aslında bunun yazı kışı da yok da her şey her zaman dengeli olması gerekiyor.
2: Ama bir şeffaf şekilde artık efendim ya olacak ya olacak. Görüyor musunuz bunu gerçekten hiç işine koymayın, kaşıklayın yani böyle bir lezzet. Böyle bir lezzet de yok.
3: Bagel dar da yapıyoruz ve onun ekmeğini de kendimiz yapıyoruz. Orada yaşa ama bunun da sırrını verirsem olmaz ki Lütfi.
1: Ocakta yemeğim var. Bugün saat 14'te DreamTürk'te.
4: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Arabam.com'a eşimden duydum. Çok rahatlıkla aracını sattığı konusunda bana bilgi vermişti. Dün randevu aldım, bugün buradayım ve aracım satıldı. Bu süreci gözünde büyüten kişilere öneriyorum.
2: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Momster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.

0: İzmir'deki evi kapattık. Annem artık burada. Buradaki eve hiç gelemedin. Kısmet olmadı. Seni hiçbir evde bulamayınca bazen panik oluyorum. Sonra diyorum ki bir odanız var ya Sıla.
1: Akılda senin fikir

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
6: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Momster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
7: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Efendim, herkese merhabalar. Ben Lütfi Selçuk, evinizin oğlu. Bu hafta da Ocakta Yemeğim Var programıyla karşınızdayız. Evlerinize misafiriz. Efendim, bugün programımda benim için çok özel bir isim var. Yani senelerdir zaten biliyorsunuz biz yarışma programındaki bir başlayan bir dostluk serüveniydi bizimki. O günden beri ahiretliyim diyorum zaten. Siz çok yakından bizim ekrandaki uyumumuzu, enerjimizi çok sevmiştiniz. Binlerce, milyonlarca yorum aldık biliyorsunuz sosyal medya hesaplarımızdan. Hala ara ara yazıyorsunuz hani Özge ile video çekin. Zaten söyledim. Özge Sipahioğlu bugün bizlerle. Uzun senelerde biliyorsunuz ki Özge hiçbir programa çıkmamıştı. Ama tabii ki ben davet edince beni kırmaz. Bugün efendim sizlere bir kabuğundan ayrılmış domates çorbası yapacağım. Domates çorbasının püf noktalarını bahsedeceğim. Malum artık kış aylarındayız. Evde ne çorbası yapacağız dediğinizi duyar gibiyim. Çok pratik püf noktalarını da vereceğim. Evlilik yıl dönümlerinizde, özel davetlerinizde ya da özel atıyorum kaynanınızla aranız bozuk efendim. Tam bir davet yemeği gibi. Şah pilavı yapacağız. Fırında çok kolay efendim 20-25 dakika pişecek. Her şey genelde tavada yapacağız. Sonra alacağız mis gibi. Bugün Özge Sipahioğlu bizler olacak. Gerçekten açıkçası çok heyecanlıyım. Uzun zaman sonra Özge ile yine aynı stüdyoda, aynı mutfakta olmaktan. Hoş geldin Özge.
1: Hoş buldum.
0: Nasılsın?
1: Valla ben de çok mutluyum ve çok heyecanlıyım seninle olmaktan. Yıllar sonra yeniden bir aradayız. Yani ekranı karşısında bir aradayız. Biz hiçbir zaman ayrılmadık da. Teşekkür ederim beni davet ettiğin için.
0: Olur mu? Biz zaten kamera arkasında da zaten sürekli beraberiz.
1: Evet.
0: Hani sürekli görüşüyoruz. Zaten sosyal medyadan bizi takip edenler bilir. Efendim bu arada yorumlarınızı sosyal medyadan direkt bize yazın. Hani okuyalım, hani etkileşim yapalım. Sizlerin görüşleri bizim için çok çok önemli öncelikle. Yani öncelikle ne yaptın programdan sonra? Hani ben biliyorum ama izleyicilerimize kısa bir bahsetmek istiyorum öncelikle ben.
1: Bir işletmem vardı zaten program başladığında, yarışma programı başladığında. Daha sonrasında full kafeye yöneldim. Günde 12 saat, 13 saat orada çalışıyorum, üretmeye başladım. Dördüncü yıla girdik herhalde. Gayet keyifli, güzel gidiyor, yolunda gidiyor. Şeylerimizle, müşterilerimizle gayet memnunlar. Çalışmaya devam.
0: Ya sen aynı zamanda yani sağlıklı mutfaklar alanında yani
1: Evet.
0: Türkiye'de çok önde gelen bir isimsin aslında. Bizim gastronomi dünyasında Özge Sipahioğlu diye bir marka var. Bunu hepimiz biliyoruz.
1: Estağfurullah.
0: Hani bir mütevazilik ama burada biz değil. Sen izleyicilerimiz de yabancı değil. Hani sen özellikle sağlıklı mutfak olan bagel gibi ya da kaseler hazırlıyorsun. Misafirlerine özgü şeyler hazırlıyorsun aslında. Yani hiç ben Özge'nin her yaptığını gözüm kapalı yerim mesela. Çünkü ben
1: Teşekkür
0: bilirim o
1: ederim.
0: sağlıklıdır, temizdir. Hani böyle bir
1: Evet.
0: güven veriyorsun da bize.
1: Ya işte bu zaten sağlıklı süreci kendim öyle beslenmeye başladıktan sonra çıktı. Daha sonra işte kendi işletmemin mutfağında da bunu koydum. Gerçekten çok tercih ediliyor. Çünkü insanların buna ihtiyacı var. Bu işte artık fast food'un dışında sağlıklı bir şeyler yemek istiyorlar. O yüzden tercih ediliyor.
0: Ya aynı zamanda sen dijital anlamda da hani sosyal medya hesaplarında da birçok kanalda sen yayın yapıyorsun. Hala takipçilerin de ben izliyorum. Aynı zamanda takipçim de zaten biliyorsun. Hani onunla ilgili geri dönüşlerin gerçekten çok güzel de bir kitlen de var. Hani sosyal medyada. Hani özellikle sen sağlıklı tarifler örnek veriyorum. Kabak sıyırma tarifine ben çok bayılmıştım mesela yani. Hani bir meslektaşın olarak aynı zamanda. Hani üretilmeye devam edecek misin? Hani bu serüven sana nasıl iyi geliyor? Ya da insanlardan geri dönüşler nasıl?
1: Ya ben üretmeyi, yeni tarifler denemeyi, kendi tariflerimi geliştirmeyi çok seviyorum. Ve hani bunda da şey değilim. Evet, sosyal medyadan yayınlıyorum, videolarını çekiyorum tariflerin. Hatta insanlar ya bir şeyini yanlış ver, hani her şeyi neden hani insanlar yapsa, herkes çünkü benim işletmeme gelip bunları yiyemiyor, tüketemiyor. İnsanlar evlerinde de bunu yapsınlar istiyorum.
0: Ama efendim Özge Sipahioğlu diye bir şey var yani. Benim arkadaşım değil mi? Ben arkadaşımı kayırırım efendim. Biliyorsunuz yani benim arkadaşım olunca akan sular duruyor yani efendim. Yani seneler sonra biz yeniden aynı ekrandayız. Yani ben biliyorum zaten yakından. İyi ki geldin. Yani o kadar şu anda pozitif bir enerjim var ki. Yani efendim mutfağa da almak istiyorum aynı zamanda.
1: Hadi
0: Lütfen gel.
1: bakalım.
0: Şöyle efendim bir endamını da görün arkadaşımın yani gerçekten. Yok
1: Utandırma
0: olur mu yani? Bakar mısın şöyle bir yan yana. Hani gerçekten yani biblo gibiyiz yani.

0: Gerçekten efendim, maşallah. Ben hemen tarife de geçmek istiyorum müsaadenle. Şah
1: Hadi
0: pilavını.
1: başlayalım.
0: Hemen getiriyorum ben malzemelerimi. Şöyle beraber
1: Of.
0: yerleştirelim. Bugün seni bol bol
1: Sana yardım
0: çalıştıracağım.
1: edeyim. Ben alışkınım çalışmaya.
0: Evet. Nasıl
1: Sağ
0: gidiyor bu
1: ol.
0: arada
1: Nasıl gidiyor?
0: hayat?
1: Hayat güzel. Gayet keyifli.
0: Yani seni üzüyorlar mı özel hayatında? Bak bana, ben bunları soruyorum.
1: Üzülmeden olmaz.
0: Bana bunlarla gel bak. Bacım,
1: Üzülmeden
0: anlat
1: olmaz.
0: bacım. Bacım anlat. Yani burada
1: Üzeriz
0: helalim. Efendim unutmayın ki bize hiçbir şey
1: lütfen.
0: olmaz. Benim
1: Ya.
0: arkadaşımı kimse de üzemez. Yani lütfen buradan kime ne söylemek istiyorsan söyleyebilirsin. Yani burada kimse yok. Baksa biz bizeyiz burada. Yani evdeki senle kahve
1: Çok
0: içiyor gibiyiz.
1: mutluyum, gayet mutluyum. Keyfim yerinde. Kızımla harika bir hayat yaşıyoruz. Her şey yolunda, hiç sıkıntı yok.
0: Yani peki senin yaş almaman ne olacak?
1: Yok canım.
0: Yani
1: Yok canım.
0: hani gerçekten
1: Yaşlanıyorum. Aynalar öyle de demiyor. Öyle
0: evet
1: söylemiyor.
0: aynı gerçekten şu anda görüyoruz zaten kendimizi. Çok güzeliz. Bugün şimdi şah pilavı yapacağız. Şah pilavını zaten biliyorsun çok güzel bir yemektir aslında. Hani o
1: Aynen.
0: özellikle Orta Doğu'da vesaire
1: Sen
0: çok
1: yapınca
0: güzel.
1: daha da güzel
0: Çok
1: olacaktır.
0: teşekkür ederim. Malzeme listemi okumak istiyorum öncelikle. 4-5 bardak pirinç, 250 gram dana eti. Ben efendim bonfile yaptım. Bonfile gerçekten güzel. Yani bonfile yoksa evinizde hangi etten varsa onu da yapabilirsiniz. Hiç problem değil. Öncelikle 2 soğan, 100 gram tereyağı, 100 gram kuru kayısı ama ben farazi örneğin 4 tane kayısınız vardır o da olur. Hiç problem yok. 100 gram kuru üzüm, baklava yufkası. Baklava yufkası çok önemli bir detay. Çünkü çıtır çıtır yapmasının sebebi de aynı zamanda. Ve üzerine ben badem gibi dekorlar yapacağım. Bademi de efendim dilerseniz ekleyebilirsiniz. Özellikle püf noktaları vereceğim efendim. Dikkatle izleyin. Gerçekten işinizi gücünüzü bırakın. 1 saat boyunca arkanıza yaslayın. Sesi de açın efendim. Püf noktaları biliyorsunuz yıllar sonra Özge Sipahioğlu ile yeniden mutfaktayız. Harika enerji ve bol bilgi dolu bir program olacak. Ben hemen bu süre zarfında tencerelerimi çıkarayım. Müsaadenizle. Hemen organize ediyorum. Hemen tavalarımızı ocağa alalım. Şöyle kapaklarımız. Çok güzeliz. Şimdi öncelikle pilavımı ben ocağa bir koyayım. Bir yandan pişirelim. Şimdi Özge, pilav yaparken bir püf noktan var mı? Ben önce bunu sorayım. Şimdi dükkanda senin basmati gibi pilavlarını ya da mutfağında kullandığın birçok pilav tariflerin var. Ben biliyorum. Ya da senin özel
1: Yani
0: bir teorin...
1: iki çeşit püf noktası var. Ya pirinci önceden ıslatıp bir saat ılık suda bekletme. Ama eğer buna vaktimiz yoksa, evde değiliz, hani işten geldik, alelacele pilav yapmamız gerekiyor. O zaman da ıslatmadığımız pilavı kavuruyorum.
0: Evet.
1: Kavurarak yapıyorum. Haşlama yönteminde, hani basmati yaptığımız zaman zaten direkt kaynar suyun içine atıp haşlıyorum.
0: Hani örnek veriyorum benim mesela kendime özel bir soda tarifim var ya mesela tane tane yapmak için bir şişe maden sodası. Hani onun gibi aslında. Hani ben de şimdi birazdan hatta kullanacağım onu. Hatta ben çıkarmak istiyorum ilerleyen dakikalarda. Şimdi efendim gördünüz. Ben biraz zeytinyağı verdim aslında bu tarif yok. Ben lezzetini artırmak amaçlı. Biraz sıvı yağ, biraz zeytinyağı, biraz tereyağı verdim. Sonra pirincimi ilave ediyorum gördüğünüz gibi. Efendim ben bu pirincimi ıslamadım. Sadece biraz yıkadım. Pirincimi kavurarak yapıyorum. Bu çok önemli bir detay. Ben kavururken de aynı zamanda tuz ilave ederim.
1: Ben hemen devraldım.
0: Evet çok teşekkür ederim. Çünkü tuz bence bu aşamada daha çok lezzeti içine giriyor. Ben böyle hissederim. Açıkçası daha
1: Ben de
0: çok
1: bütün
0: içmesini
1: yemekte,
0: artık.
1: mesela soğanı kavururken koyarım. İşte
0: Evet.
1: suyunu verince koyarım. Her aşamasında ben de tuzu yaparım. Tek seferde koyduğunuz
0: Evet.
1: zaman o kadar lezzetli
0: Yani
1: olmuyor.
0: lezzeti daha çok çıkıyor. İçime daha çok siniyor. Yani bakar mısınız? Yani arkadaşım diye demiyorum. Böyle bir
1: Nasıl
0: kavurma
1: yakıştı
0: yok. Aynen.
1: elime?
0: Gerçekten. Ya burada gerçekten ben kimlere neler yaptırdım. Bir bilsen. Burada dolap sildirdim. Sinem
1: Ya.
0: Yıldız geldi valla. Çok selam olsun. Sinemciğim özledik seni hayatım. Yine bekliyorum.
1: İzliyorum izliyorum, çok güzel oluyor,
0: Ya
1: çok güzel.
0: gerçekten hani Sinem'le yayınlanmış programdan sonra Özge beni aradı. Dedi ki ne yaptırdın kadına? Bütün
1: Ben
0: mutfak...
1: korkarak geldim o yüzden.
0: Dedim ki ben sana kıyamam. Yani bütün dolabı bile sildirmiştik ama bugün ben sana kıyamıyorum biliyorsun yani.
1: Artık
0: Ben Sinemciğim
1: bilmiyorum.
0: gök koyma hayatım ama
1: Ben
0: yani dediğim gibi sen püf noktasını
1: ablasıyım, bana
0: verdin. Yani
1: kıyamaz.
0: dediğim gibi seni de çok seviyorum. Yine bekliyorum hayatım. Bu noktada
1: Evet.
0: biraz daha kavuruyoruz. Evet güzelce kavurduk. Çok güzel, çok güzel. Evet. Kavurduktan sonra biraz su vereceğim. Biraz suyu veriyorum. Bakın. Görüyor musunuz efendim? Bakın. Sesi duyuyorsunuz. Daha sonra Bakın efendim, direkt şu anda dolabımdan çıkarıyorum. Bakın bir saniye. Ben hemen bir şişe maden sodasını, bir saniye lütfen. Bir şişe maden sodasını ilave ediyorum. Bu püf noktasıdır efendim. Şöyle marka gözükmesin. Bütün pilavlarınıza tane tane yapmak için, örnek veriyorum, bazen limon sıkıyoruz, şeker yaparız, evet, ya da başka gibi teknikler. Efendim, lapa pilav yoktur. Sodasız pilav vardır. Bunu her yere söyleyebilirsiniz. Lapa pilav yoktur, sodasız pilav vardır. Sodayı koyduğunuzda bakın, şimdi benek benek çıktı. Yani bu pilav tane tane olmama gibi bir şansı yok. Yani eğer tane tane olmazsa efendim, yazın bana. Yani yazın yorumlara, deneyin. Yazın, sonra deyin ki oğlum ben denedim, gerçekten olmadı. Yani burada, çünkü ben bunca senedir, biliyorsunuz, çok kez bunu söyledim. Herkes de bana çok teşekkür etti. Biraz daha su vermek istiyorum tabii, desteklemek istiyorum bunu. Çok güzel oldu. Biraz bu haşlana dursun bir taşım. Şöyle üzerine de koyalım. Bunu kenara almak istiyorum. Akabinde hemen ben etimi kavuracağım. Şunu arka ben ocağa alayım, pilavımı.
1: Ben boş duramam, ben ne yapayım?
0: Tabii ki. Sen şimdi çalıştıracağım seni.
1: Evet.
0: Hemen bir saniye lütfen. Alıyorum ben pilavımı. Bir saniye. Evet. Şimdi koyalım hemen etimizi. Şimdi Özge. Sonra'nın zırt dediği yere geliyoruz aslında. Şimdi sen benden iş istersin de.
1: Şimdi ben sıkılırım.
0: Lütfen. Şimdi ben sana bir soğan doğratayım. Ben seni bir ağlatayım.
1: En sevdiğim.
0: Lütfen.
1: En sevdiğim.
0: Lütfen. Lütfen. Şöyle ben sana şunu vereyim. Daha rahat olursun. Daha rahat olursun.
1: Hadi bakalım.
0: Efendim, ben biliyorsunuz burada arkadaşlarımı çalıştırmayı çok seviyorum.
1: Nasıl istiyorsunuz?
0: Şükür? Küp küp istiyorum lütfen.
1: Küp küp hem de.
0: Evet.
1: Anladım, peki. O zaman yani tamam.
0: Ben de sana yardımcı olayım.
1: Direkt ev hanımı usulü.
0: Efendim gerçekten bakın, çok şeffaf, evinizdeki gibi. Özge kendine özgü şu anda doğuruyor. Ben de müsaadenle, pardon. Çok affedersin. Biraz da şu anda tereyağımı erittim. Biraz zeytinyağı vermek istiyorum ki biraz lezzetini arttırmak adına. Çok güzel oluyor. Ve ikisi de çok kısa sürede yanacağı için de aynı zamanda çok az bir sıvı yağ ilave ettim. Çünkü zeytinyağı çok kısa sürede yanan bir, biliyorsunuz ki, yağ. Aynı zamanda tereyağı da aynı şekilde. Şöyle bakın. Şimdi Özge, sen bir şef olarak izleyicilerimize kış aylarında mesela nelere dikkat etsinler?
1: Yani kış ayları, ya aslında bunun yazı kışı da yok da, her şey her zaman dengeli olması gerekiyor her mevsimde. Çünkü hani yazında güneşten aynı şekilde, işte kışın soğuklardan, bütün besinlerimizi dengeli olarak alacağız. İşte proteinimizi, karbonhidratımızı.
0: Evet, yeterli, o devam edelim. Efendim, etimi attım gördüğünüz gibi. Şöyle normal şartlarda yemeklerde soğanı önce katarım. Ancak bu yemekte benim en önemli püf noktalarından bir tanesi önce koymam. Yani bu çok önemli bir detay. Önce ben eti bir taşım şöyle bir rengi dönünceye kadar kavuruyorum. Sonra soğanı ilave ediyorum. Daha çok içime siniyor. Böyle eti daha çok güzel oluyor. Soğanın böyle tadı daha çok güzel oluyor.
1: Programın başında beni ağlatmasaydın.
0: Efendim iyiydi. Ben biliyorsunuz yani, ama Özge'ye dedim ki seni ağlatacağım dedim. Dedim ki bana malzeme ver.
1: Neyse, mutluluktan ağlayalım lütfen. Evet.
0: Ama şu anda benimle olduğu için yani arkadaşım kıyamadı, ağladı.
1: Çok duygulandı. Mutluyum.
0: Tamam, ben sana kıyamadım, ver ben devam edeyim.
1: Bitti zaten, bitti.
0: Evet, arkadaşlarımla böyle çalıştırıyorum. Çok sağ ol hayatım.
1: Nazım.
0: Şöyle hemen istersen elini yıkayabilirsin. Efendim bakın, ben ağlamamak için arkadaşımı ağlatıyorum. Böyle de vefalı bir arkadaşım. Şöyle hemen soğanlarımı ilave ediyorum. Özge, bu arada asla yemem ya da asla benim mutfağıma giremez dediğin bir ürün var mı?
1: Hiç yok.
0: Mesela ben zeytin yiyemem biliyorsun yıllardır. Sen bana yedirmeye çok çalıştın ama ben, evet, yiyemiyorum hala zeytin.
1: Yani nasıl birkaç kere bana yesen aslında alışacaksın da.
0: Ama yok, sen mesela
1: hiç
0: sana geldiğinde...
1: Hiç ön yargım yoktu. Hani gittiğim yeni yerlerde de, işte farklı ülkelerde de oranın hani yeni şeylerini denemeyi çok severim
0: mesela
1: özellikle.
0: Mesela sen yeni bir Mısır'a gittin. Pardon, Afrika'ya gitmiş, özür dilerim. Afrika'ya gitmiştim mesela. Afrika'da özgün yemeklerin tadına bakmayı çok seviyor musun? Farklı
1: tabii,
0: kültürlerde.
1: Tabii. Özellikle bildiğim şeyi zaten orada yememenin anlamı yok ki. Onlara özgü farklı şeylerin tadına bakmayı daha çok seviyorum. O konuda çok açığımdır yani.
0: Ha, o çok süper açıkçası. Çünkü bazen şey yapabiliyoruz. Mesela örnek veriyorum. Bu yemekte kimisine şey diyebilir. Aa, acaba var mı? Türk mutfağında evet efendim var. Öncelikle bizim sebze yemeklerimiz var. Meyveden çok güzel biz. Dünyada hiç kimse... kuru meyveleri kullanmadan biz Türk mutfağında meyvelerle yemekler yapıyorduk. Mutancana ya da çok büyük kebap tariflerimiz var, göresel
1: Osmanlı
0: yemeklerimiz var.
1: Mutfağı,
0: Osmanlı Türk mutfağı. Kesinlikle. Yani bizim aslında en büyük sıkıntımız aslında Bizim reklama ihtiyacımız var.
1: Onu da kesiyorum galiba.
0: Lütfen ince ince doğrayalım.
1: Belli. Bana evet. Uzattığına göre belli.
0: Ben efendim biliyorsunuz arkadaşlarım mutfakta geldiği zaman aynı evdeki gibi beraber çalışıyoruz.
1: Yok şu. Evde ben seni çalıştırıyorum genelde ben yapmıyorum.
0: Ama lütfen. Ama gerçekten Özge'ye ben derim ki gerçekten geç. Ama onun evi zaten artık benim evim gibi oldu.
1: Ya ben dükkanda yapıyorum zaten bütün gün. Evde de ben mi yapayım lütfen?
0: Hayır, o bende de var ama gerçekten bu arada. Yani hiç eve gittiğimde yemek yapamam ama sevdiğim arkadaşlarıma gidince gerçekten yapıyorum yani kıyamıyorum. Bir de şöyle biz arkadaşlar arasında da mutfakta güzel dedikodu dönüyor yani.
1: Aa, en keyiflisi orada olmuyor evet, mu zaten? Evet.
0: Yani biz iki kahve yaparız. Ben soğana geçerim. Özge meze falan yapar böyle sohbet ederiz.
1: Yeterli mi?
0: Biraz daha alalım. Yani valla Özge yani açıkçası şu an çok güzel gidiyoruz. Biraz daha lütfen doğrayalım çünkü böyle zengin bir şey olsun istiyorum. Tamam. Böyle tane tane kestiğimizde aksın. Yani açıkçası Aralık'ta oruç yaptığını biliyorum dönem dönem.
1: Evet. Hani aslında senin dönem dönem dediler o benim hayatım yani yaşam şeklim haline geldi.
0: Yaşam stilin mi oldu aslında? Çünkü ben seni yaklaşık 4-5 senedir bir sene yol arkadaşlığı yapıyoruz.
1: Evet.
0: Biz hep beraberiz. Her gün 2 günde bir görüntülü konuşuyoruz. Hani aslında ben seni biliyorum Aralık'ta oruç yaptığını ama bunu aslında bir hayatının temel merkezine oturttun mu?
1: Tabii. Yani şu an bütün hayatım o şekilde. Hani öğlen 12'ye kadar hı hı. hiçbir şey yemiyorum. 12'de ilk öğünüme başlıyorum. Hatta bu zamanla şey bile oldu. Hani o 12 1'e sarktı, 2'ye sarktı.
0: Evet,
1: bir süre sonra çünkü şeysin. Acıkmıyorsun. Evet, alışıyorsun. Erken saatte bir şey yediğim zaman da rahatsız oluyorum. Hani ben bileyim, arkadaşlarımıza kahvaltıya gidiyoruz falan.
0: Ama
1: yani yemek
0: ki.
1: Zorunda kalıyorum.
0: Beyefendi lütfen doktorunuza danışarak. Yani bakın diyetisyenize, doktorunuza danışarak. Mesela aralıklı oruçta nelere dikkat ediyorsun özellikle? Örnek veriyorum sabah kahvaltıda tost mu yiyorsun? Ya da ben bilmiyorum mesela hani ne yiyorsun? Çikolatayla mı yapıyorsun kardeşim yani ne yapıyorsun? Anlat izleyicilerimiz belki ilk defa izliyor.
1: Ben çok uzun süre yulaf lapası, fıstık ezmesi, muz. Bunlarla beslendim ama tabii ki her gün değil. Onun dışında yumurtamı da yedim, proteinimi de yedim.
0: Et yiyorsun zaten
1: tabii,
0: mesela.
1: Tabii
0: ben
1: yani
0: biliyorum.
1: Her şey var. Sadece yediğin saat aralığı önemli. Ve tabii yediğin miktar önemli. Karbonhidratı kısıtlı tutman önemli. O kilo verdiğim de önemli ama ben çok şeydim. Disiplinliydim. Hani biliyorsun hani mesela işte çikolatalı bir şey yapıyorum. O kaşığı sıyırken ağzıma bile götürmezdim. Lavabonun içine bırakıyordum.
0: Evet. Ki sen
1: onu
0: mesela,
1: bile atmıyordum ağzıma.
0: Ben biliyorum çok tabii. Sen benim arkadaşım. Sen bize bazen mesela şey yapıyorsun. Fit brownler yapıyorsun böyle
1: evet,
0: sağlıklı
1: evet,
0: mutfakta.
1: Evet. Yani sen... mutfakta zaten yaptığımız her şeyin fit versiyonunu yapabiliyoruz bu arada. Her şeyin. Aklına gelen her şeyin.
0: Hani gerçekten aslında bu mümkün mü? Hani mesela ben biliyorum elbette her şey biz mutfakta mümkün. Şimdi böyle bir gerçek var. Hani bir ben şu an mesela uluslararası bir mutfak zincirinde çalıştığım dönemde misafirim hiçbir şekilde baharat, şeker hepsinin alerjenleri var. Ben onunla ilgili mesela ben biliyorum baklava yaptım mesela. Şeker olmadan, un olmadan ben baklava yaptığımı biliyorum.

0: Her işte canın tatlı mı istedi? İşte dediğin gibi fitini yapmak mümkün. Bana şu anda mesela çoğunlukla artık hani okullarda çikolata vesaire böyle pastalar yasak. Birçok çocuğun alerjisi.
1: Bence çok
0: Artık
1: daha iyi
0: alerji
1: oldu.
0: ülkesine döndük zaten. O kadar zararlı şeyleri tüketmekten. Her şeyin sağlıklı mesela işte hurma özünden işte şeker kullanmayarak hurma özünden şey pandispanyalar yapıyorum hani. Şekersiz kremalar yapıyorum hani. Her şeyin sağlıklısını yapmak
1: Ya
0: amacım.
1: ben açıkçası o alanda senden çok tebrik ediyorum. Çünkü senin özel insanlara da gidiyorsun, yardım ediyorsun. Efendim bu arada gerçekten hani Özge birçok sosyal derneklere de ya da çocuk esirgeme kurumlarına da gidiyor. Orada yemekler yapıyor çocuklarla, hani organizasyonlar da yapıyor. Sosyal sorumluluk projelerinde de yer alıyor. Hani aslında çok güzel bir kalbin var. Hani bunu söylemeyecektim ama dayanamadım gerçekten. Kulisedeki bunlara değinmeni istemiyorum
0: Evet, ben
1: demişti.
0: çok hoşlanmıyorum
1: Ama
0: bunların konuşulmasından.
1: lütfen yani buna da söylemek istiyorum açıkçası. Efendim geçen gün kimsesiz çocuklarla beraber ben küçük bir mutfağında sosyal medya için içerikler üretti. Tabii ki yayınlamadı böyle eğlence için.

0: Kuru üzüm ilave ettim. Özge kokuları alıyor musun bu
1: Mis
0: arada?
1: gibi.
0: Bu arada pilavım bir taşım kaynattım. Şu anda demleniyor. Biraz da efendim badem ilave etmek istiyorum. Badem de efendim çok lezzet veriyor. Bademi normalde ben
1: Badem çok
0: üzerine.
1: sağlıklıdır da bu
0: Evet,
1: arada.
0: at ağzına. Sonra ben arkadaşım programına seneler sonra gittim.
1: Beni
0: Beni
1: aç bıraktı.
0: hayatta
1: Dur
0: dedirtti.
1: bademi benden esirgedi.
0: Hayatta dedirtti. Ama çok
1: Evet.
0: güzel kokmuyor mu?
1: Harika.
0: Hani çünkü neden? Bakın hiçbir şey yok. Çünkü içinde bunun badem var,
1: Sevgi
0: kayısı
1: var.
0: var, sevgi var. Yani evinizin oğlu yapıyor efendim. Daha ne olsun? Sizlerden biri efendim. Bakın evinizin oğlu, evinizin bacısı da burada. Şöyle mis gibi, çok güzel. Ben bir fırını açmak istiyorum. Sen karıştır lütfen.
1: Tabii.
0: Şöyle efendim 180 dereceye aldım ben fırınımı. Isınsın şimdi. Şöyle mis gibi hemen şu ocağımı mis mis.
1: Acıktım
0: Ben de
1: kokulardan.
0: yani gerçekten. Yani bu arada mesela sana şunu sormak istiyorum. Kendin için yaptığın ya da özel bugüne kadar yapmış olduğun bir tarifin var mı? Örnek veriyorum mesela bir bagel hamurun bir püf noktası vardır. Mesela benim için sodalı pilav gibi. Ben bunu mesela kendime dedim ki bu evet benim için çok daha uygun. Kendime okey. Yüzü sıfırdan yapmıyorsun ancak tekniğine destek çıktığın var mı? Mayalama
1: Yani
0: tekniği olabilir ya da başka bir şey.
1: ya tabii bagel'lar da yapıyoruz ve onun şeyi ekmeğini de kendimiz yapıyoruz. Orada yani şu ama bunun da
0: Güzel.
1: sırrını verirsem olmaz ki Lütfi.
0: Yani burada
1: Yani
0: bildirim yani
1: şimdi
0: izleyicilerimiz için ben rica ediyorum arkadaşımdan. Yani bak izleyicilerimiz burada yabancı yok burada biz bizeyiz. Öyle değil mi efendim ya yazın yorumlara yani lütfen.
1: tamam, o zaman yorumlardan cevap vereyim. Bakalım en çok yorum hangisine gelecek?
0: Sen şu anda söylemeni istiyorum. Bir püf noktası. Yani mesela ben seni biliyorum. Sen bazen sirke katıyorsun. Yani o sirkenin aslında bir ters orantısı var. Şimdi diyorsunuz ki bana ben biliyorum. Sirke hamuru çürütmez mi? Efendim bazen o kadar küçük ayarlar var ki. Mesela ben börek yaptığım zaman evde sirke koyarım biliyor musunuz? Neden? Çıtır çıtır olsun diye. İşte elbet
1: Evet.
0: sodalı yapanlar var. Her türlü yapılıyor soda.
1: Sirkenin verdiği o
0: Ama
1: kurabiyelerde de
0: ben
1: ama.
0: tabii ben sirke koyarım böyle bir üzerine gezdirmek çıtır çıtır olur. Yani benim böreğimi yani çok biliyorsunuz ben zaten yufkacı bir ailenin çocuğuyum. Çok güzel de yufkacıyım. Bir gün yufka açacağım burada. Hani çok
1: Evet.
0: güzel şöyle bir yufka açalım beraber. Çok
1: Aç
0: özledim.
1: açmıştık hatırlıyor
0: Ay ne
1: musun?
0: güzel günlerdi gerçekten. Şöyle. Evet mis gibi oldu. Şimdi şu anda ben bunu kenara alıyorum. Bakıyorum pilavımıza. Of of
1: Of.
0: of of of. Bakar mısınız? Pilavımıza da. Şimdi sevgili seyirciler. Şimdi kapaklarımı ben şu arkaya bir alayım. Özgen'im bu atabilir misin oraya lütfen?
1: Tabii.
0: Şimdi sevgili seyirciler. En önemli püf noktalarını vermek istiyorum sizlere. Bir saniye lütfen şu tezgahıma da biraz ıslanmış. Hemen ayarlıyorum. Şöyle bir saniye. Şimdi tavamızı aldık. Ben şöyle bir alanımı bir boşaltayım öyle rahat rahat çalışmak istiyorum ben. Hem de gözünüzün gönlünün önünde şeffaf bir şekilde aktarmak istiyorum efendim. Şu kremamı da ben koyayım. Çorba da kullanacağım çünkü. Şimdi efendim öncelikle şah pilavımızın malzeme listesini ben tekrardan okumak istiyorum sizlere. Hemen eldivenimi de giyiyorum. Efendim şah pilavı için 4-5 bardak pirinç, 250 gram dana eti, 2 soğan, 100 gram tereyağı, 100 gram efendim çok derseniz daha azaltabilirsiniz elbette. 100 gram kuru kayısı, badem, kuru üzüm, baklava yufkası çok önemli bir detay. Gördüğünüz gibi hemen ben sardım ki kurumasın. Sonra üzeri ve dış katman için tereyağı. Tereyağını şöyle ister elinizle bakın aldınız, koydunuz böyle. Bir fırça yardımıyla da olabilir. Bakın hemen şu anda hani elinizi değirmek istemiyorsanız da yapabilirsiniz. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Şöyle bunun en büyük özelliği tavaya yapışmaması için. Çünkü biz bunu çıkaracağız Allah'ın izniyle. Allah nasip etsin inşallah. Bakın bunun en büyük özelliği şöyle bulayacağız. Bakın çok güzel. Bakın şöyle her yerine gelecek şekilde. Elinizle isterseniz bakın fırçayı alın. Çok güzel. Bakın şöyle her yerine. Çünkü bu çok önemli. Eriyecek, çıtır çıtır yapacak, lezzetini arttıracak. Ama tereyağının girdiği her şeyde çok lezzetli. Okey, sağlıklı mutfağı çok seviyorum ama tereyağını ben ayrı
1: her
0: bir
1: şeyi keyif. Ölçüsünde kullandığın zaman bir zararı yok zaten.
0: Yani ben diyorum ya mesela bak, ben bir bölüm sadece ıspanak mesela sağlıklı mutfakta yapmaya çalışmış. Bana Sinem demişti ki yani tatlı falan yok mu? Onun gibi bugün de diyorum ya sen geleceksin diye ben arkadaşım.
1: En yağlısın da ama.
0: Tabii yani. Bana bakan tam zıt. Yani şöyle bakın her yerine gelmiş olması lazım. Güzelce yedirelim şöyle. Bu çok önemli. Sonra bakın şöyle yedirdik. Çünkü bu taraflar da yapışabilir. Çünkü önemli. Böyle her yerine yaptık. Bu arada fırınımı kontrol edeyim ısınıyor mu? Şöyle fırınımı açıyorum. O fırınım da gerçekten ben yapıncaya kadar çok güzel olacak. Şimdi Özgeciğim.
1: Efendim. Merhaba.
0: Bu biraz dursun belki üzerine en son yağlarız. Tamam. Bademlerimi ben tavaya şöyle yerleştirmek istiyorum. Bakın şöyle bir saniye. Biraz böyle yapabilirsek tabii. Dekoratif olsun. Ha, evet. Şöyle. Bir saniye. Şöyle pıt pıt pıt. 3-3-3 koymak istiyorum böyle. Badem efendim ben çok seviyorum. İsterseniz çiğ badem koyabilirsiniz. İsterseniz kavrulmuş. Ben kavrulmuş seviyorum efendim. Yani Özge'yi de tanıdığım için Özge'ye göre de menü yaptım çünkü bugün. Lütfen sen burada atıştıra dur.
1: Lütfen.
0: Arkadaşıma kıyamam. Arkadaşıma kıyamam. Baklava yufkalarını aldık. Şöyle bakın. Baklava yufkası şöyle bir özelliği var. Hemen kurur. O yüzden hemen şipşak yapmamız gerekiyor. Yufkayı aldık. Yerleştirdik bakın. Şöyle. Hemen yırtılır derseniz şöyle alın. Böyle bakın kat kat. 4-5 tane aldık. Bu biraz fazla 4-5 taneden oldu ama olsun. Hiç problem yok. Nasıl isterseniz şöyle bakın. Of of of. Şöyle yerleştiriyorum. Ama tabanı düz olacak. Yani şöyle göstermek istiyorum. Elimle bastırıyorum. Sevgili seyirciler görüyorsunuz. Ya da isterseniz ben size şöyle de gösterebilirim. Şimdi bunu aldık. Hiç uğraşmak istemiyor musunuz ya da risk mi almak istemiyorsunuz? Şimdi Özgeciğim müsaadenle onu atar mısın lütfen?
1: Tabii.
0: Şöyle bunu ikiye böldük. Bakın şöyle şeffaf şekilde en kolayını sizlere aktarıyoruz efendim. Bakın normalde ben öyle yaparım ama sizlerin evde kolay yapabilmesi için böylesi daha makbul gibi hissettiğim için böyle yaptım. Şimdi bunu böyle yaptık, katladık. Efendim iki tarafına, etrafına gelecek şeklinde yerleştiriyoruz. İsterseniz iki iki yapabilirsiniz benim gibi. Şöyle bakın. Mis mis mis. Özgeciğim alıyor musun? Hatta ben bir kaçak tereyağını sürüyorum. Yani.
1: Tamam ben görmüyorum.
0: Evet yani. Sen bakma. Şöyle. Of of of. Şöyle hemen. Şu tarafa biraz az oldu. Çünkü eşit olması lazım. Çok önemli.
1: Şu baklava yufkasını hani içine hiçbir şey koymadan da fırına versen ya kadar evet. Lezzetli oluyor ki.
0: Yani o kadar haklısın ki. Yani bu çok güzel. Ya içine koyduğumuz elbette çok lezzetli.
1: Tatlısı hani önemli. Da lezzetli, tuzlusu da lezzetli. Her şeye yakışıyor.
0: Aynen öyle ya. Kesinlikle katılıyorum. Yani ben bunu hemen bir kenara alayım. Bunu artık işim bakayım biraz. Getim biraz daha ben en iyisi koyayım. Yani üzerine güvenemedim.
1: Fazlalarını alayım ben.
0: Çok sağ ol canım. Evet. Sen bu arada yapar mısın baklava yufkasından herhangi bir ürün?
1: Yani normalde bu sağlıklı beslenme şeyine girmeden önce çok güzel tatlıları oluyor. İşte içinde tahinli, cevizi falan.
0: Evet.
1: Çok benim güzel oluyor.
0: Evet, şimdi bu aşamada, bakın efendim gerçekten, ay görüyor musunuz? Bunu gerçekten hiç içine koymayın, kaşıklayın kaşıklayın yiyin. Yani böyle bir lezzet, böyle bir lezzet de yok. Şimdi sevgili seyirciler, pilavımızı... Özgeciğim tutar mısın? Çok sağ ol. Pilavımızı içine yerleştiriyoruz. Şöyle. Bakayım belki fazla olmuş olabilir. Eğer fazla olduysa hiç problem yok. Bizim ekibimiz zaten kalabalık. Biz bunu kamera arkasında sonra biz kendi aramıza gireriz. Evet. Ay çok güzel oldu. Bence bu yeter.
1: Yeter.
0: Bunu evet. Ben arkaya alalım. Ben demlensin. Hatta şöyle verelim hemen biz arkadaşlarımıza. Evet o da dursun problem yok. Şöyle hemen ben peçetemi de alayım bir yandan. Şöyle hemen temiz temiz çalışalım. Sonra diyorsunuz lütfen tezgahın dağıldı ablacığım, teyzeciğim diyorsunuz. Ben de diyorum ablacığım ne yapayım gözüm görmüyor bazen diyorum işte heyecanlanıyorum sizleri
1: sırf
0: görünce.
1: Tezgahın mı dağılıyor üstünü başına da?
0: İşte ana güreği işte. Efendim. Ay ne yapacağız yani burada biz bizeyiz yabancı yok o yüzden. Özge şimdi şey diyor kulise modern böyle biz işte benim bir huyum var ya efendim biliyorsunuz. Yani biz bizeyiz diye diyor. Her şeyi yaptırıyorsun bana diyor. Ama ne yapayım bu bir risk. Efendim yabancı mısınız Allah aşkına? Aylar oldu yani. Evinizin oğlu büyüdü elinizde zaten. Daha ne aramızda gizimiz saklımız olacak? Ha, görüyor musunuz sevgili seyirciler? Böyle bir lezzet yok.
1: Renkler de harika.
0: Kokuyu bak tarif etsene.
1: Ya edilmiyor. Yani, yaşamanız lazım.
0: Kokular eşsiz bir koku. Bu bak şekerimsi bir koku var kayısının biliyorsun.
1: Aynen.
0: Ya Allah'ım ya gerçekten bereket. Gerçekten efendim hani çok şükür. Allah bereket versin. Allah bereketiyle yemeği nasip etsin inşallah birazdan. Aa,
1: Onu
0: arkadaşım
1: alayım
0: çok sağ ol.
1: ben.
0: Şunları da at sonra sağ ol. Efendim şöyle bakın etrafına kapatıyoruz. Şöyle yerleştiriyorum. Bakın şöyle buradan aldık. Şöyle aldım. Evet. Şöyle etrafını güzelce sırayla kapatıyorum. Bu çok önemli bir detay. Şöyle gösteriyorum. Evet. Şimdi üzerine çok az bir sıvı yağ vereceğim. O da şey için çok kuru olmasın diye. Şöyle zaten elinde eldiven var biliyorsunuz. Etrafını kapadım. Ben hemen fırına giriyorum. Efendim 15 dakika fırında pişiyor. O sırada çorbaya geçiyoruz. Ben hemen fırınıma veriyorum. Evet Özge. Şimdi
1: Tezgahınızı
0: çorbamıza geçiyoruz.
1: temizledim lütfen
0: Ya sen
1: için.
0: canımsın zaten ya. Hani seninle mutfakta olmayı çok seviyorum çünkü
1: Tabii
0: hiç
1: arkanı toplayan biri olsa ben de severim.
0: yani inanılmaz konforlu oluyor. Hani malzemeleri hemen koyalım. Şimdi bu bulaşıkları da vereyim. Benim adetim biliyor
1: Ver.
0: musun? Bulaşıkları lütfen
1: Ver.
0: kullanın. Yani artık konuklarım gelmeyecek. Çünkü az kaldı bulaşıkları yıkatacağım çünkü. Ama biliriz evdeki mutfak gibi değil
1: Biz
0: mi?
1: bizdeyiz.
0: Şimdi şöyle tenceremi de alıyorum. Bir saniye lütfen. Evet. Kabuğundan ayrılmış domates çorbası. 5 adet domatesim burada. 3 yemek kaşığı zeytinyağı. 3-4 diş sarımsak. Sarımsak burada çok lezzetini artırıyor. Lütfen özellikle kış aylarındayız. Hastalık kol geziyor şu anda biliyorsunuz. Çok dikkat edin.
1: Doğal
0: Sarımsaksız
1: antibiyotik,
0: olmaz.
1: aynen.
0: Kesinlikle. Ben normal dışarıdan aldığım antibiyotik elbette doktor diyorsa okey ama doğal temelden sağlıklı mutfaktan alalım.
1: İnsanlar kokuyor diye hani istemiyorlar ama pişen
0: Ay
1: sarımsak,
0: hiç
1: pişen soğan
0: olmuyor. Birazdan
1: kokmaz.
0: efendim kokuyu nasıl giderilir ben tekrardan vereyim. Daha önceki haftalarda ben söylemiştim sarımsak kokusunu nasıl yok ederiz diye. Ben yine vereyim efendim. Hiç kokmayın, hiç korkmayın yani yemekte. Tuz ve karabiber 200 milim krema. O ben seviyorum domates çorbasının üzerine şöyle bir ama
1: Evet.
0: lezzetini artırır. Hani bir şey kaşar peyniri falan koyuyor. Ben sevmiyorum öyle.
1: Yani o da güzel oluyor ya.
0: Ben pek
1: Aa,
0: sevmiyorum ama olsun. Hani işte arkadaşların hiç bana katılmaz. Yani arkadaşın diye altına
1: neyse fikrim söylerim
0: yani hiç yok
1: canım.
0: yani. Aman de ki haklısın falan da demez. Şimdi domatesimi gördüğünüz gibi ikiye bölüyorum. Bir dakika. Şöyle ben sıvı yağını verdim. Şimdi püf noktalarından bir tanesi hemen yağı koydunuz. Hiç korkmayın efendim. Hiç yani. İkiye böldükten sonra ikiye bölün domateslerinizi. Sen diyorsun ki ne yapıyor şu
1: Ne yapıyorsun? Kabuklarını sormayacak
0: Bak
1: mısın?
0: şimdi göreceksin. Sen diyeceksin ki tam senlik bir tarif.
1: Evet.
0: Yani ben yapıyorsam
1: Yine yaptın yapacağını.
0: lütfilik vardır biliyorsun. Yeter şu anda.
1: Ben
0: Bak.
1: mesela kabuğunu soyup öyle koyacaksın diye bekliyordum.
0: Boşuna
1: Ama Lütfi, tabii ki Lütfi Selçuk kolay
0: tabii
1: yetişmiyor.
0: ki tabii ki yani canımsın. Şimdi mesela ben sana şunu sormak istiyorum. Domates çorbasında mesela sen nasıl yapıyorsun?
1: Farklı şekillerde de yapıyorum. Mesela unu kavurup da yapıyorum. Domates yoksa salçayla da yapılıyor.
0: Şey mesela
1: Domates rendesiyle de.
0: ben programda biliyorsun buradan Bircan Bali'ye çok selam olsun. Bugün de çok aldık hepsini. Tarhana olmadan tarhana çorbası yapmıştım. Onun gibi yani aslında. Hani
1: Ya.
0: Bircan da tarhanayı hiç sevmez burada. Sırf o yüzden ona yapmıştım böyle. Hani onun gibi senin de var mı böyle bir yaptığın yemek?
1: Bizde genelde çorbalar daha yoğun kıvamlı seviliyor. O yüzden illaki bir beyana bir işte bir unla da un kavurması giriyor içine. Çünkü pera da öyle daha koyu kıvamlı çorbaları tercih ediyor. Ununu kavurup elinde şey bile yoksa domates bile yoksa bir kaşık salçayla aynı domates çorbası lezzetinde yapılıyor
0: Ben de şey seviyorum. Natural seviyorum. Un falan pek sevmem. Mesela tavuk üstüne çorba
1: yani.
0: yapacaksam da tavuğu direkt sebzeyi önceden kavururum. Tavuğumu ayrı bir tencerede haşlarım. Sonra süzerim falan. Hani bunu seviyorum aslında. Daha böyle doğal temeller oluyor. Un girince
1: Daha duru seviyorsun.
0: ya gibi ama aslında bağlanıyor. Çünkü içine patates de koyuyorum bazen ki unun yerini alsın. Dengeleriz ya biz böyle. Ben hemen fırına da bakayım. Ya
1: Nasıl?
0: gerçekten sevgili seyirciler gerçekten şu an göstermek istemiyorum. 5 dakika sonra çok güzel oluyor. Ya biz
1: Bu
0: yaptık diye demiyorum ama
1: cızırdamaya başladı
0: bilerek
1: ha.
0: yap. Efendim şu an
1: Oh.
0: sesi alıyorsunuzdur muhtemelen. Cızır cızır ya. Bu kokuyu da alıyorum. Domatesi ben böyle seviyorum.
1: Bakayım.
0: Of of of. Oy oy oy. Bak bak bak bak ne güzel ne güzel ne güzel. Oy oy oy. Biraz daha böyle kapatayım. Biraz daha var. Bu kendi kendine yumuşayacak böyle. O sırada ben sarımsak nasıl? Doğrama tekniğini.
1: Tamam, onu ben doğramayayım.
0: Aynen, yok sana olur mu? Kıyamam. Sarımsak nasıl doğranır? Geçtiğimiz haftalarda zaten bunu söylemiştim. Ancak ben bıkmıyorum. Size efendim bilgilenin diye ben gerekirse 115 bölüm daha olsa anlatacağım bunları. Sarımsağı aldık. Sarımsaktan sonra bıçağın sırt kısmını aldıktan sonra şöyle eziyoruz. Bakın şöyle tık tık tık tık tık. Evde hiç ezecek falan biliyorsunuz ki ben kullanmayı pek sevmiyorum. Çünkü ben çok pratik mutfaktan yanındayım öncelikle. Evdeki ne varsa o. Yani yoksa yok ne yapalım? Yani her evde olmak zorunda da değil. Kardeşim yani. Bıçağımız var çok şükür. Her şeyi de yaparız. Şöyle. Ve şimdi asıl bombaya geliyorum. Özge Sipahioğlu.
1: Hadi bakalım.
0: Şimdi bir dakika.

0: Sen diyeceksin ki kabuğu ağzına gelmeyecek mi? Gelmeyecek. Şunu alayım bak. Bak bak bak bak bak bak bak bak bak. Ne güzel rengi. Bak içine salça yok. Sadece domatesi ikiye böldük, attık yağda
1: Evet.
0: kızarttık. Tereyağı bile koymadım yani. O derece çok lezzetli bir şey olacak. Bak
1: Şimdiden
0: bak.
1: rengini veriyor
0: Aynen.
1: zaten.
0: Bak görüyor musun? Aslında bu tarhana yaparken de ya da örnek veriyorum başka bir çorba yaparken de çok güzel oluyor. Çünkü hiç gerek yok. Normal domatesi alın. İkiye bölün efendim. Hiç uğraşmayın. Sonra sarımsağı ben ilave ediyorum şöyle gördüğünüz gibi. Sarımsağın kokusu da böyle yağda hiç kokar mokar demeyin. Gerçekten hiç kokmuyor böyle. Şimdi ben kapatıyorum şöyle biraz daha olsun. Ve şimdi ev sarımsak kokusu nasıl geçer? Ben biliyorsunuz ki hiç elimi daha lavaboya götürmedim. Sarımsağı doğradım. Metal kaşığı aldınız. Metal kaşığı aldıktan sonra metal her zaman sarımsağın kokusunu çeker. Sen biliyorsun zaten bak. Bakar mısınız şöyle? Bakın. Bütün koku gidecek şimdi. Şöyle. Şöyle. Bakın bunu da geçmiştir. Yine yapayım. Bakayım. Şeffaf ol.
1: Bakayım.
0: Doğru söyle.
1: Gerçekten gidiyor.
0: Yani ama gidiyor çünkü
1: Gerçekten.
0: şu kaşığı sana vereyim lütfen araya at. Yani
1: Tabii.
0: hani metalin böyle bir özelliği var. Hani çekiyor kokuyu. Ay ay ay. Bakıyorum. Şimdi suyunu vereceğim. Ay Özge bakar mısın? Ne kadar güzel olmuş.

0: Of of of of of of of çok güzel değil mi? Şimdi bir taşım kaynadıktan sonra ben bunu direkt çekeceğim. Sen diyeceksin ki nasıl bağlanacak? Vallahi şıpşak bağlayacağım ben bunu. Bekle arkadaşım.
1: Yapacağız.
0: Senden ricam
1: Alayım
0: hemen.
1: onları da.
0: Teşekkür ederim. Şunu da vereyim sana arkadaşım. Yani Özge, şu ana kadar seninle ilgili çok şeyi sordum. Yani aslında ben bugünü de beklemiş olabilirim. Yani sana itiraf etmeliyim ki biliyorsun telefonda da sorabilirdim. Yani mutfakta ya da özel hayatında bir dönüm noktan var mı? Örnek veriyorum, ben bu yemeği yaptım ya da ben bu olayı yaşadım. Bu hayatım bana çok güçlü bir ders verdi. Ben de bundan sonra başka bir Özge Sipahioğlu oldum. Başka bir Özge oldum. Aslında ben bu değilmişim dediğin bir anın, tatlı anın var mı?
1: Ya bu yine şeyden yani yemekten ziyade evet başı yemek tabii
0: Hani
1: ki.
0: sadece özel olarak yemek de değil bu
1: Bu
0: arada.
1: beslenme şeklimi değiştirmem başka bir özge yarattı. Aralıklı oruçtan önce farklı bir özge vardı. Ama sağlıklı beslenmeyi, sağlıklı gıdaları hayatıma soktuktan sonra bambaşka bir özge oldu.
0: Çünkü şu var, ben seni biliyorum, sen çok güçlü bir karaktersin. Hani Aslan burcusun aynı zamanda. Yani onun da verdiği bir özellik. Ben de Akrep burcuyum ama. Yani çünkü şu var sende. Hani bir dönüm nokta dediğimiz, mesela hepimizin acılar yaşıyoruz ya da bir dönüm noktamız var. Acılardan kastım şu. Örnek veriyorum, ben hayatımın bir dönüm noktası var. Dönüm noktası mesela bir yakınım ya da bir şey değil. Çok tatlı bir anı. Ben hayatımda İstanbul'a geldiğimde 14 yaşında programa çıkınca benim hayatım bir anda değişti mesela. Benim için çok tatlı bir anıydı. Örnek veriyorum, 4 sene önce ilk ekrana çıktığında bir hayatın değişti. Bununla ilgili ne diyorsun? Hani zaman zaman sokakta tanıyanlar oluyor. Özge ne yapacaksın mesela. Bunları ben biliyorum. Böyle bir anın var mı?
1: Yarışmadan sonra tabii ki hayatım biraz değişime uğradı. Ama hani hayatımın dönüm noktası hani bunlarla ilgili değildir. Muhtemelen hani kızımı kucağıma aldıktan sonra bir kadının hayatı değişiyor.
0: Anne olduktan sonra.
1: Tabii ki,
0: O zaman
1: tabii
0: şunu
1: ki.
0: diyebilir miyiz? Anne olduktan sonra ben bambaşka ve özgü oldum. Aslında güçlü karakterim Pera'dan sonra oldu.
1: Gücünü kontrol etmeyi daha çok öğreniyor insan, bir insan büyütürken,
0: Öfkeli
1: yetiştirirken.
0: miydin daha önce Pera'dan önce peki?
1: Hala öfkeliyim.
0: Güzel.
1: Hala öfkeliyim. Ama sabretmeyi öğreniyorsun. Ben bu kadar sabırlı bir insan olabileceğimi tahmin etmezdim.
0: Evet, ve ben bu arada şu anda baktım enerjimiz çok düşük. Ben yönetmenimden de şarkıyı ben rica edeyim. O sırada bunu da çekeyim, bir oynayalım şöyle bir iki karşılıklı. Şöyle hemen bir saniye, hemen şuradan robotumu da çıkarıyorum. Bu arada sen ocağı da kapatırsan çok sevinirim.
1: Hemen kapattım.
0: Ay ay ay ay ay. Ben yönetmenimden de bir şarkı istiyorum.
1: Hadi.

0: Evet, gerçekten bir enerjimiz yükseldi. Baktım Özge, biliyorsunuz hiç sevmez böyle şeyleri ama ben mutfağıma gidip de Özge'ye oynatmaz mıyım böyle karşılıklı? Çorba da çok güzel olmadı mı?
1: Kokusu çok güzel şu anda.
0: Evet, biraz daha çektikten sonra çok
1: Evet.
0: güzel. Efendim biz bugün ne yaptık? Hemen ona geçeyim. Çok güzel bir domates çorbası yaptık biliyorsunuz. Kabuğu ile beraber attık. Zaten söyledim, püf noktalarını verdik. Şah pilavını öncelikle yapsın. Malzemenin izini tekrar okumak istiyorum. 4-5 bardak pirinç, 250 gram dana eti, 2 soğan, 100 gram tereyağı, 100 gram kuru kayısı, badem, kuru üzüm, baklava yufkası, dışına biliyorsunuz tereyağını yaptık. Öncelikle bakayım fırından çok güzel koku geliyor. Sevgili seyirciler, inanılmaz olmuş. Ben fırınımı göstermek istiyorum sizlere. Ya bakar mısınız sevgili seyirciler? Özge çekerken. Of of of of of. Ay ay ay ay ay. Bakar mısınız? Şimdi 2-3 dakika daha verelim. Ben bunun derecesini 200 dereceye artırayım. Gerçekten çok güzel olmuş sevgili seyirciler.
1: Şefim
0: 2-3
1: bu da
0: dakika
1: tamam
0: sonra.
1: galiba.
0: Evet, şimdi ben sana şunu vereyim. Teşekkür ederim. Ben hemen yerine kaldırıyorum bunu. Ve şimdi bu aşamada ben bir taşım daha kaynatırım çektikten sonra.
1: Tamam.
0: Hemen şuraya alıyorum bir saniye. Şöyle bir taşım daha kaynasın. Ne güzel oynadık ama biliyorsun. Enerjimiz
1: Beni de
0: değişti.
1: oynattın
0: Ha,
1: ya.
0: tabii canım
1: Ben
0: yani.
1: düğünde oynamıyorum.
0: Olur mu yani biliyorsun biz oynamayı severiz. Yani seni oynatmayayım da kime oynatacağım yani. Sana nazım geçiyor. Şimdi Özge bugün bu programdaydın. Hani öncelikle ne hissediyorsun? Şu ana kadar mesela ne hissettin?
1: Ya seninle geçirdiğim her an çok eğlenceli zaten. Hani bilmiyorum şu an bunu yansıtabiliyor muyuz ekranlarda ama hani normalde çok daha eğlenceliyiz aslında. Burada az dedikodu yapıyoruz, fazla yapamıyoruz ondan.
0: Yani efendim tabii ki şu anda konsept gereği ve rütükten gereği birazcık çok dikkat ediyoruz elbette.
1: Çok keyifli burada olmak. Yani evimizdeki mutfakla buranın bir farkı yok. O yüzden çok keyifliyim.
0: Yani bu zamana kadar biliyorsun yani sana çok programdan da teklif geliyor.
1: Hı
0: Hani birçok
1: hı.
0: yarışmadan da ben biliyorum hani yakın arkadaşın olduğu için de gerçekten hiç programa gitmeni de biliyorum. Beni kırmadın. Hani öncelikle hani
1: Mümkün mü seni kırmam?
0: çok teşekkür ederim açıkçası. Ya ben şimdi hemen şuradan bir tavama da çıkarayım. Hemen. Çorbam kaynaya dursun. Hemen. Şimdi tavanın sapı çok sıcak olduğu için ben müsaadenizle şöyle fırınımdan çıkaracağım şimdi. Bir saniye lütfen. Sevgili seyirciler bakar mısınız lütfen? Of of of of of. Bakın, bakın, bakın, bakın yanıyorum.
1: Of.
0: Fırını da kapatayım hemen. Ya bakar mısınız sevgili
1: Harika.
0: seyirciler? Şöyle göstermek istiyorum ben sizlere. Nar gibi, nar gibi. Bakın, çıtır çıtır, bakın. Bakın, duyuyor musun
1: En
0: sesini?
1: sevdiğim ses.
0: Aynen. Artık bugün itibaren bugün diyeti bozuyorsun. Sakın mutfak
1: Ya
0: yok.
1: dayanamayacağım zaten
0: Evet, o
1: galiba
0: kadar
1: baksana.
0: yaptık canım. Şimdi sevgili seyirciler, tabağı alıyoruz. Bakın, aldık. Bismillahirrahmanirrahim. Artık bakın şeffaf şekilde artık efendim ya olacak ya olacak. Yani ya bugün vezir olacağım ya rezil olacağım. Rezil olsam da sizlere efendim yabancı mıyız şurada biz bizeyiz. Of of of
1: Oh.
0: of bir dakika. Yandım yandım bir saniye şöyle markada gözükmeden. Of of of of of. Bakar mısınız sevgili seyirciler?
1: Harikasın.
0: Özgeciğim dikkat et yanma
1: Tamam.
0: arkadaşım. Şöyle lavaboyu da attım. Sevgili seyirciler, ya bakar mısınız şunun güzelliğine? Yani bakın şu çıtırtıyı görüyor musunuz? Bakın şu çıtırtı. Böyle bir lezzet yok. Bakın. Gerçekten biraz bu dinlensin. O sırada çorbamız da hazır zaten. Şöyle bakın. Mis. Efendim çorbamız hazır. Pilavımız da hazır. Ben sunumdayım. Hemen finalde görüşürüz.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Şimdi Monster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatı 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster Deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
2: Gerçek bazen görünmez olur. Ama biz onu buluruz.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.

0: Efendim biz şu anda mutfağımızı toparladık. Şimdi sunuma geçmek istiyorum. Çorbamın kokusu alıyor musun şu an ne kadar?
1: Harika.
0: Şöyle bir servis yapayım hemen ikimize. Birer kaşık alalım. Al arkadaşım hemen sen tadım
1: Kesinlikle
0: yaparken ben kendime
1: gelin.
0: de yapayım hemen. Hemen lütfen tadına bak.
1: Hadi bakalım. Uf,
0: Yorumunu da merak
1: gerçekten
0: ediyorum.
1: çok güzel kokuyor.
0: Ben de şeffaf şekilde bakın içiyorum. Bakar mısınız? Bakar mısınız? Ya rengine bakar mısınız efendim? Ne kadar güzel olmuş.
1: O sarımsağın tadı harika.
0: Ve asla kokusu yok. Bakın. Enfes, enfes.
1: Ellerine sağlık
0: Ne
1: arkadaşım.
0: hissediyorsun şu an çorba ile ilgili?
1: Çok güzel. Kış aylarında
0: Ay hele ki ya.
1: yapılabilecek en basit, en kolay, en sağlıklılarından biri.
0: Havalar da soğudu zaten.
1: Harika.
0: Krema ister misin biraz da?
1: Bana
0: Tamam, okey.
1: vermesen olur.
0: Şimdi ben kesmek istiyorum. Şöyle bakar mısınız? Ya bu çıtırsıya ben bitiyorum ama. Gerçekten şu çıtırsıya ben taşıyor. Bereket taşıyor. Efendim çok bereketli bir yemek aynı zamanda. Yani bir 10 kişiye kadar misafirlerinizi
1: Doyurucu zaten.
0: ağırlayabilirsiniz. Tabii canım yani bak ay ay ay ay ay. Bakar mısınız ha? Lütfen efendim bakar mısınız? Şimdi ben bunu alacağım spatulaya tabağıma göstermek istiyorum.
1: Renklerin güzelliği.
0: Ay evet biraz şuradan şöyle kesememişim. Rahatça alayım. Of of of of of. Ya gerçekten var ya. Ya göstermek
1: Muhteşem.
0: istiyorum. Sevgili seyirciler bakar mısınız lütfen? Enfes.
1: Hemen.
0: Lütfen sen bakarken ben de kendime küçük bir parça alayım. Ben de tadına bakmak istiyorum elbette. Şöyle kendimi alayım. Hemen. Bakın şeffaf şekilde yüzümden anlarsınız zaten. Bakın.
1: Harika.
0: Efendim et yumuşacık öncelikle. İçinde kayısı ve diğer yaptığım lezzetler de çok güzel. Ben tuz oranı da çok
1: Etine de
0: iyi.
1: bakıyorum.
0: Özge.
1: Muhteşem. Hemen etine de bakıyorum eti.
0: Eti sert mi, yumuşak mı? Nasıl?
1: Yumuşak. Gayet yumuşak. Çok güzel.
0: Bugünlük programımızın sonuna doğru geldik. Son olarak
1: Ben
0: tabii
1: yiyordum
0: ki
1: ama da.
0: devam et lütfen. İzleyicilerimize özel. Ben senden bir motivasyon cümlesi istiyorum Özge Sipahi olarak şu anda.
1: Yani Özge Sipahi olarak şunu söyleyebilirim. Küçük adımlar büyük değişimlerin başlangıcıdır. Adım atmaktan hiçbir zaman korkmasınlar. Özellikle kadınlara sesleniyorum tabii burada. Attıkları her adım hayatlarını başka bir şekilde dönüştürecektir.
0: Çok teşekkür ederim. Ayaklarına sağlık. Harika bir program oldu.
1: Çok
0: Yine bekliyorum.
1: keyifliydi. Yine
0: Her
1: geliyorum.
0: zaman. Efendim, çok çok teşekkür ediyorum. Bu hafta da beni yalnız bırakmadınız. Dualarınız sayesinde harika bir program geçti. Öncelikle sürçülisan ettiysek affola. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Ocakta yemeğim var diyorum. Ve efendim sosyal medyadan, zaten reytinglerimizden anlaşıyoruz. Yani çok güzel gidiyor. Sosyal medyadan da varlığınızı hissettirin. Bize takip edin, yorumlarınızı atın. Böylece ne kadar büyük bir aile olduğumuzu Ocak'ta yemeğim var ekibi olarak hissetmek istiyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Evinizin onda kalın. Ocak'ta yemeğim var efendim. Hoşça kalın.

0: Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Nasıl olur, unutulur?
2: Bu otel harika.
3: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Momster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
7: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatı. 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster Deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
2: Avantajlı fiyatlarla sigortam.net'ten alınır. Gazan.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Hangi kredi? Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi kredi?
6: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Momster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.

0: Gelip sizden, yayınlamak bizden. Kendi söz ve müziğinizle yazdığınız şarkıları bizlerle Instagram adresinden paylaşın. Biz de Diri Türk ekranlarında yayınlayalım. Klip sizden her pazar senin kanalın Dream Türk'te.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Via Caravan deşarjı sunar. Via Caravan.

0: önce oradan başlayayım. Stüdyo muazzam güzel yer. Zaten Anadolu yakasının en prestijli yerinde. Ortam şahane ve enerjisi de çok güzel aslında. Evet, İçeri girdiğimiz anla itibaren o güzel tatlı enerjiyi aldık.
1: Süper, aldıysanız ne güzel. Biz de zaten amacımız aslında biraz öyle bir yer yapmaktı. Yani daha önce biliyorsun Maslak'ta bir yerimiz vardı GTR deneyimi diye. Yani ofisimiz de aslında birazcık orası yapmaya çalıştık ama orası birazcık aslında iyi bir home studio gibi bir yerdi yani. Ama biraz küçük bir yerdi. Yani dilediğimiz hareket alanına sahip olamıyorduk orada. Hem işte kayıt sırasında da çok uzun süre orada sabit kalabilmek zor oluyordu. Trafik yüzünden işte biz bu taraf çocuğuyuz. Yani hep bu tarafa dönmek zorunda kaldığımız için trafik mevzusunu çok iyi ayarlamak ve planlamak gerekiyordu. O yüzden de çok rahat değildik orada. Ama orada da tabii ki güzel kayıtlarımız, güzel zamanlarımız oldu. Bayağı 7 sene falan orada takıldık yani.
0: Güzel şarkılar da çıktı
1: güzel
0: ama
1: orada. Güzel albümler, güzel şarkılar da çıkarttık orada. Bir tane daha ofisimiz vardı Ataşehir tarafında burada. İşte orada da daha çok prodüksiyon ofisimiz, hani toplantılarımızı orada yapıyorduk. Hepsinin bir arada olduğu, işte herkesin gelip rahatça çalışabildiği, hem kendi şirket çalışanlarımızın hem de işte dışarıdan da arkadaşlarımızın, dostlarımızın geldiği, böyle birlikte sohbet edebildiğimiz, rahat rahat yayılıp oturabildiğimiz, yani geçip orada sen laptopunu alıp ben şurada bir köşede bir çalışabilir miyim deyip gelip çalışabileceğim bir ortamı sağlayacağımız, tatlı, enerjisi yüksek dediğin gibi öyle bir yer hep hayal ettik. Aslında Sinem'in hayalini bu yani.
0: Evet, şu an biz ofis kısmındayız galiba. Duvardaki
1: evet, o Sinem'in tarafı.
0: Tablolar falan şahane yani, bitkiler
1: hep
0: falan.
1: Hep böyle bir, zaten Sinem'in de kamera zamanından, işte kamera kiralama zamanından hayal ettiği ve yaşadığı aslında ortam hep böyle bir ortamdı. Ben de ilk Sinem'le birlikte olmaya başladığımızda, Cinepark zamanında, onun çalıştığı zamanlar hep böyle bir ortam vardı aslında. İşte oyuncular gelir, arkadaşları gelir, arkadaşlarımız gelsin, oturalım, işte oyun oynayalım, sohbet edelim, beyin fırtınası yapalım. Onun işi için, bizim işimiz için. İlla birbirimize hani aynı şeyi yapmak zorunda değiliz yani falan. Öyle bir yer planladık, öyle bir yer hayal ettik.
0: Herkes gelebiliyor peki buraya?
1: Ya gelebiliyor mu derken
0: yani müzik yapan herkes stüdyoyu falan kiralayabiliyor
1: ya şöyle,
0: herhalde.
1: Stüdyoyu tabii ki biraz referanslı kiralıyoruz. Yani hani ben şarkı söylemek istiyorum diyen tabii ki yani öyle bir şeyimiz maalesef olmuyor. Çünkü profesyonel bir kayıt stüdyosu burası.
0: Evet, çok da iyi yapmışsınız.
1: Yani, evet, aynen. Biraz hassas davranmak zorundayız yani. O yüzden de referansla tabii ki aldığımız, bildiğimiz insanlar dışında referansla da aldığımız bir kayıt stüdyosu burası.
0: O zaman GTR'de müzikten mi buluyor olacaklar, burayı bir incelesinler?
1: Tabii yani Instagram'da zaten Deney Evi'nin hesabından bakabilirler nasıl bir yer olduğuna. Adrese de bakabilirler. Zaten geliyor telefonda, atıyorum işte gelmek istiyorum, bakmak istiyorum, görmek istiyorum. İşte stüdyoda kayıt yapmak istiyorum diye.
0: Böyle yani, ama güzel bir stüdyoya ihtiyacımız vardı.
1: Bu yani bizim zaten her zaman ihtiyacımız var. Çünkü biz dediğim gibi biz komün yaşamayı seven, kalabalık
0: i̇şte
1: yaşamayı
0: seven. Pandemiden sonra biraz daha böyle bir evlere kapandık ya. Hani evin küçük bir odasının bir köşesinde böyle stüdyo falan tabii, yapmaya başladılar.
1: Telefonda da yaparsın artık yani. Albüm yapabilirsin telefonda.
0: Teknoloji
1: ama,
0: de ilerleyince.
1: Yani dediğim gibi bizim daha çok yani müzik yapan, işte daha çok kendi şarkısını kendisi yapan ve bunu daha canlı, daha hareket içerisinde olmayı tercih eden sanatçılarla çalıştığımız için kendileri gelip burada bir stüdyoda kendisine ait olduğunu düşündüğü bir stüdyoda oturup yani burada vakit geçirmek isteyen sanatçılarla çalışıyoruz. Yani o birebir dokunarak, hissederek bir şeyleri yapmaya çalışan, kayıt etmeye çalışan insanlarla daha çok tercih ettiğimiz insanlar. Daha çok müziği içinde yaşayan insanlar. Hı hı. O yüzden de böyle bir stüdyoya onların da ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz için de biz böyle bir şey yapıyoruz. Bir daha dediğim gibi yani hani biz şimdi stüdyoda perde de var. Oyun da oynayabiliyorsun. Yani hani işte lansman da yapabilirsin. Küçük konser de verebilirsin, küçük stand-up da yapabilirsin. Yani öyle bir alanda
0: sahip. Her şeyi düşünmüşsünüz o zaman.
1: Tabii tabii yani her şeyi düşündük. Yukarı tavandaki yani işte prizlere kadar, işte mikrofon asma sistemine kadar, kayıt sistemine kadar her şey düşünülerek yapıldı.
0: Harika,
1: yani çünkü YouTube çekimleri de yapma hayalimiz vardı ki yapıyoruz işte. Kendi

0: filmlerimizi yapma hayalimiz de vardı. Şimdi işte Cut diye bir program yapılıyor. Sinem ile Esra yapıyorlar. Onun dışında Arke diye bir programımız var. Pınar Yıldırım yapıyor.
1: O Cut'ı biliyorum ya. Çok güzel. Önüme düşüyor. Takip ediyorum da yayın sonrası yani söyleyeceğim.
0: Yani böyle şeyler, sinemi. Tatlı şeyler yapmak için de böyle birazcık içeriği tek parça, işte bootlar olmayan, işte okuma odası olmayan, her şeyin tek bir odada olduğu, her köşenin farklı gözüktüğü bir alana çevirmeye çalıştık. Güzel de oldu, çok güzel çalışıldı, çok güzel, çok emek verildi, çok titiz davranıldı. Sevgili Halil ve Burak gerçekten yani kendi yerleriymiş gibi burayı yaptılar. Biz de çok memnun kaldık.
1: Süper. O zaman Deney Evi'nden arkadaşlar takip edebilirsiniz. Şimdi özel şarkıyı bir ekranlara getirelim. Sonrasında bunun detaylarını konuşacağız. Çünkü proje içerisinde güzel çocuklar var. Masal Olsa'yı şimdi ekranlara getiriyoruz arkadaşlar. Çok taze, birkaç gün önce siz müzikseverlerle buluşan bir şarkı ve video klip oldu.

0: İşte bu klibe baktığımızda Neil Ronay'ı görüyoruz ve Mozart Akademi'ndeki o güzel tatlı çocukları görüyoruz. Aynen. Bu proje nasıl ortaya çıktı?
1: Aslında şöyle oldu, kızlarım Leyla da ve Nizona akademiye kayıt oldular. Hı-hı. Matilda müzikali için bir arkadaşımız tavsiye etmişti. Biz de onlar çok istekli ve sevdiği için böyle şeyleri, müzikal gibi şeyleri, müzikle de ilgilendikleri için oraya kayıt olduk. İzmir ekibi aslında Mozart Akademi.
0: Aa, senin sayende biraz daha biz tanıyor oluyoruz aslında
1: evet,
0: bu Mozart'ı.
1: Evet, yani biz de zaten ben çok istiyordum yani müzikal yapsın. Hani Neil özellikle çok seviyor, müzikle ilgili bir hayali de var. Yani hep müzikal içerisinde olmasını isterim yani şu kızlarımın açıkçası eğitimini alarak. Neyse böyle bir şey duyunca, görünce de biz çocukları vermek istedik yani bu projenin içerisinde, bu disiplin içerisinde olmalarını istedik açıkçası. Sevgili İlhan ve Fatma Hoca yani buraya gelip teşrif ettiler, sağ olsunlar. Kızları denediler, baktılar seslerine, hani nedir ne değildir tabii ki deneme şeyle alıyorlar ekibe. Çok beğendiler, ekibe dahil oldular kızlar. Sonra bir İzmir, aslında İzmir ekibi olduğu için İzmir'de öğrencileri var mı tabii ki Mozart Akademi'nin. Burada Maslak'ta her pazar ders yapıyorlar. O derse de bizim kızlar dahil oluyor. Bir dersi de İzmir'de yapmak istediler. Çünkü bunun yıllardır bu Matilda ve Eni müzikalini yaptıkları için orada yapan, daha önce yapan ekibi buradaki ekibin izlemesini istediler. O yüzden de İzmir'e davet ettiler bizi. Bizim de konserimiz vardı o zaman, denk geldi falan filan. Gittik hep beraber, kızları da aldık gittik. Gittiğimizde bir sürprizle karşılaştım ben. Masal Olsa şarkısını çalışmışlar İzmir ekibi. Koral bir şekilde kompozisyonla bize şarkıyı okudular.
0: Sizin kızlar biliyor muydu? Onlar
1: kızlar sürpriz... tabii ki biliyorlar.
0: Sana söylemiyorlar ama.
1: Hani öğrenmişler de bana hani söylemediler falan filan. Gittiğimde size bir sürprizimiz var deyip Masal Olsa'yı söylediler Kora. İşte Mozart Akademi.
0: O anki duygun ne oldu?
1: İşte zaten paylaştık yani, gözlerim doldu, çok hoşuma gitti. Yani çocukların böyle bir şey yapıyor olması çok acayip tabii ki. Sonra biz bunu dedik ki 23 Nisan'a yakın biz tarihte yaptılar zaten. Yani bir ay önce falandı bunu yaşayalı. Bir ay oldu. Dedim ki ben de 23 Nisan'da bunu biz hep beraber kaydedelim. 23 çıkartalım. Nisan'da da çıkartalım. Yani hani ister misiniz böyle bir şey yapsak hocam falan diye. Onlar da çok mutlu oldular. Sağ olsunlar çok. Yani bu fikre destek oldular. Hani yapmaya da bilirlerdi yani. Hani çocuklar da çok istekli hareket edildi. Veliler de çok istekli, çok arzulu bir şekilde kabul ettiler mevzuyu. Biz de sonra onları davet ettik bu sefer. Hepsini, bütün İzmir ekibini. Bütün o Matilda ve Eni müzikalinde olan, olacak, yeni çalışan, bir an daha önce bu müzikali yapmış öğrenciler, bayağı 30 kişilik bir çocuk korosuyla ve aileleriyle birlikte onları biz ofise, stüdyoya davet ettik. Onlarla çalıştık. Sevgili yine Fatma Hoca ve İlhan Hoca işte önderliğinde tabii ki onların kontrolünde. Burada beraber çalıştık, kaydettik ve insanların huzuruna sunduk.
0: Yani benim güzel için bir proje oldu ama.
1: Çok güzel oldu, çok keyifli oldu. Yani Harun abiye yazdığımız bir şarkı Masal Olsa normalde biliyorsunuz. Harun abinin işte son böyle zamanlarında ona dinletebildiğim, çok şükür ki dinletebildiğim bir şarkıydı. Bizi de yeri çok ayrı. Çok pozitif bir şarkı bence zaten.
0: Niye o şarkıyı seçmişler? Hiç sordun mu?
1: Hiç sormadım. Olsa. Hani çok pozitif bir şarkı ve Masal Olsa yani. Hani
0: çocuklara daha yakın olduğu
1: için. Daha yakın ve aslında hiç öyle düşünmemiştim ben mesela. Yani şarkıyı dinleyince sanki gerçekten çocukların... Hani çocuklara yazılmış bir şarkı gibi de duyuluyor.
0: O yönden zaman bakınca onu hissetmiş
1: evet,
0: oldum.
1: Evet, herhalde öyle hissetmişler. Çok da doğru hissetmişler. Öyle olunca da bir çok oturdu birbirine. Çok tutarlı bir hale geldi şarkı çocuklarla birlikte olunca. Bizim de çok hoşumuza gitti.
0: Belki
1: çok
0: bundan sonra devamı gelir. Çünkü müzik dünyasına baktığımızda aslında ana temelde çocuklar ebeveynleri o kadar çok fazla etkiliyor ki ailede tabii çocuk varsa, o çocuk o şarkıyı dinliyorsa ebeveynlerine de zaten ağza sakız olmuş oluyor. Yani tabii çocuk yani çocuğa şarkıyı dinlemek...
1: Aslında ebeveynler sayesinde çocuğun diline sakız oluyor şarkılar. Yani ne dinlerse çünkü çocuk onu dinliyor.
0: Bazıları tam tersi olmaya başladı son yani günlerde. Mesela bazen etrafımdaki arkadaşlarım çocuklarına bakıyorum. Ya biz bu şarkıyı bilmiyoruz ama çocuktan öğrendik bu şarkıyı olur falan gibisinden. Olur. Belki bu projelerin devamı da gelebilir başka çocuk korolarından.
1: Olabilir tabii ki. Yani hani ben her zaman çok mutlu olurum, memnun olurum, gurur duyarım çocuklarla. Bir şey yapıyor olmak bizi çok mutlu ediyor. İnanılmaz bir enerji. Mesela o gün sabahtan akşama kadar buradaydık. Yani çok güzel vakit geçirdik çocuklarla. Onlar da çok mutlu oldular. Akşam konserim vardı mesela yani. Hani bütün gün onlarlaydım. Bütün gün çalıştık ettik. Ama öyle bir enerjiyle gittim ki konsere yani. Hani
0: farklı geçmiş.
1: Onların enerjisiyle çok daha başka bir gün oldu. Yani çocuk enerjisi başka bir şey tabii ki. Kesinlikle. Yani kızlarım da olduğu için biliyorum zaten ama hani bir de 30 tane kız çocuğun burada olup hani ve hep birlikte o şarkıyı söylüyor olmak çok keyifli bir şey yani. Kesinlikle. İnşallah olur tabii ki başka şarkılarda da başka projelerde de bir şeyler yapmak isterim çocuklarla.
0: İzleyiciyi mutlaka o enerjiyi almıştır. Şimdi yakın geçmişe gideceğiz. Bir başıma ekranlara getirip ardından sohbet izlemeye devam edeceğiz. Bu arada hemen hatırlatalım. X Instagram'da fotoğrafın altında yorumlarda buluşuyoruz arkadaşlar. Hatırlatmış olalım onu bir kez daha. Bir başımayla sizi baş başa bırakıyoruz.

0: Devam ediyoruz Dream Türk'tesiniz Deşarj'da ve konuğumuz Gökhan Türkmen. Özel projeler geliyor senden. Bir de live performanslar var. Senin YouTube'unu özel olarak yapmış olduğun. Eski şarkılar tekrardan galiba gündeme getiriyorsun değil mi?
1: Organik diye bir şey yapıyoruz, onu söylüyorsun büyük ihtimal. İşte sevgili Serkan Uçer'le yaptığımız bir şey bu. Böyle bir başlangıç. Böyle bir şey çıktı yani aslında.
0: Devamı gelir mi peki? Güzel aslında. Ben
1: gelir büyük ihtimal. Şöyle gelecek onun devamı. Eski şarkıları, bana ait olmayan eski bilinen şarkıları yapıyoruz şimdi. Organik versiyon gibi bir şeyler. Serkan'la beraber. Hani açık adresi yaptığımız gibi aslında.
0: Evet.
1: Onunla ilgili bir projemiz var. Bayağı bir şarkı aldık. Onları yapacağız tek tek. Şimdi yakın zamanda bir tanesi çıkacak. Hani şimdi söylemeyeyim, sürpriz olsun. Sonrasında devamı gelecek onun da. Yani şöyle, aslında hep böyle bir tane yapmıştım hani tek gitar, eski şarkılarımı, bazı şarkıları tek gitar böyle kaydettiğim bir şey de vardı, böyle EP'm de vardı. Sonra bunu bir tık büyütsem dedim hani böyle birkaç enstrümanla falan. Sonra bu enstrümanlara hani özellikle perküsyon kullanmak değil de belki gitarın arkasına vurarak, belki işte bilekliğimi şıkırdatarak, ne bileyim işte gitarın arkasını çevirip oraya bir tane A4 koyup onu sıs yapıp mesela oradan bir ses bularak, onun gibi bir şeyle bunu organik hale getirip bu şekilde bir sound yaratsak nasıl olur diye Serkan'la konuştuğumda onu beraber yaptık. Hani işte ayıp ettin öyle çıktı. Kalbim, Yansen, Rüya. Bunları bu şekilde yaptık, bu şekilde kaydettik. Böyle çok da keyifli oldu, hoşumuza gitti. Sonra açık adres, işte Saygı bir projesinin açık adresi teklifi gelince onu da Serkan'la yaptık. O da hani ona yakın bir şey gibi oldu. Dedi ki bunu eski şarkılar, bilinen eski şarkılardan devam edelim biz buna. Benim şarkılardan da yapacağız daha sonra. Onu aklımızda yani. Bunun gibi bir şey yapıyoruz aslında. Böyle daha benim sesimin daha net olduğu, daha hissedilir tek gitar söylüyormuşum kıvamında bir sound yaratarak yapmayı hayal ettiğimiz bir şey aslında bu.
0: Farklı şarkıyı tekrardan yeni sıfırmış gibi aslında bazı dinleyiciler.
1: Evet yani biraz öyle duyuluyor. Hani çünkü farklı bir aranje, farklı bir sound geliyor. Ve dediğim gibi yani hani benim hani sanki yanında söylüyormuşum hissiyatı vermek için birazcık daha naif bir sound yaratmak derdimiz aslında o organikte. Onu da yaptığımızı düşünüyorum.
0: Peki onun dışında sıfır kilometre şarkılar geliyor olacak mı? Sürprizler var mı yolda?
1: Var, dinleyelim. Çok şarkımız var. Bu sene sonunda veya sene başında, 2027 başında bir tane son albüm yapmayı çok istiyoruz. Yani başladık kayıtlara. Bir tane böyle disco funk bir albüm yapmıştım. 7 diyebiliyorsun.
0: O kıvam da mı olacak?
1: O, yani bu disco funk da o. Bu sol kafa bir sound yapacağız. Şarkılar yine bizim şarkılarımız. 7 şarkı, 8 şarkı olacak bu sefer. Aslında 7 0 artı bir kalem, bir de kalemin sol versiyonunu yaptık. Güzel bir albüm olacak. Çok heyecanlıyım o işle
0: onun
1: alakalı.
0: Onun öncesinde peki single'lar vermeye devam edecek
1: devam
0: misin?
1: Edecek. O hani ayrı bir yani sol bir proje. Benim kendi sound'umda yani Gökhan Türkmen'e yani duyduğunuz şu zamana kadarki sound'da devam eden şarkılar olacak. Yani şimdi yeni Yalan diye bir şarkımız çıkacak 1 Mayıs'ta. Ondan sonra yine ayda bir, 1,5 ayda bir yani albüm olana kadar bayağı şarkımız var.
0: Peki bu şarkı sıklığının artık böyle bir dip dibe gelmesi seni yoruyor mu müzikte? Çünkü üreten bir adamsın. Şimdi ha deyince de üretilmiyor açıkçası. Bir duygu var aslında şarkılarda. O duyguyu karşı tarafa yansıtman gerekiyor. Ama şimdi müzik dünyasındaki o janrada öyle bir sanatçılara presliyorlar ki 45 günde, bir ayda şarkılar yap ki hani gündemde ya
1: şöyle,
0: kal.
1: Ben aslında
0: sayını yukarıya çıkar.
1: Uzun süre şarkı yapmasam olur. Yani çok şarkım var çünkü çok şükür ki. Ama yaptığımız şarkıyı da bir an önce çıkarmak istiyoruz. Çünkü o anki heyecanı karşı tarafla paylaşmadığın zaman, o heyecan gittiği zaman hani aynı heyecanla yani bizim gelip senin yanında yeni yaptığım bir şarkıyı söylerkenki halimle yani bir yıl önce yaptığım şarkıyı sana gelip bir şarkım vardı diye söylemem arasında fark var ya. İnsanlara sunarken de o fark oluyor.
0: O yüzden ama o sana yakın öyle ama biz şimdi o şarkıyı bilmediğimiz için sen bize yine kadar da canım, yani şarkıları 5 yıl önceki şarkıyı bile söylesen biz böyle
1: tabii ki ay, karşı taraf için dinliyorum. Yani bizim de heyecanımız olmalı ki o heyecanla insanlara onu sunmak istiyoruz. Yani o heyecanımız kaybolmadan o insanlara bizim de hani sunma ihtiyacımız oluyor. Yani benim öyle oluyor açıkçası. Bir şarkı yaptığım zaman çok bekletmek istemiyorum ama bu çıkacak olan şarkılar bayağıdır duruyor mesela. Çünkü işte onu mu çıkarsak, bunu mu çıkarsak, onu mu çıkarsak, bunu mu çıkarsak diye diye bazı şarkılar hep sarktı. Ama ben hiçbir zaman şeyde bir yandan da şunu demiyorum tabii ki yani ya vakti geçti keşke şunu şu zamanda çıkarsaydık demiyorum. Her şarkının bence bir zamanı var, kısmeti var.
0: O şarkının çıkarımını neye göre belirliyorsun? Mesela önünde mesela 5 tane sıfır şarkı
1: ne bileyim, o anki durumumuz, hissiyatımız, ülkenin durumu birazcık hani yani ambiyans işte güçlü olup güçlü olmaması hangisi daha güçlü? Hani şimdi bir tık daha böyle sakin bir şarkı verelim, bir sonraki bir tık daha medium tempo bir şey olsun. Yani mesela Ezberimi şarkısından bayağıdır hareketli bir şey yapmıyorduk. Böyle tatlı, böyle medium tempo, hafif hareketli bir şey yapmıyorduk diye koyduğumuz bir şarkıydı. O yüzden Ezberimi'yi tercih ettik. Bir de yeni yaptığımız bir şeydi. Hemen böyle heyecanlı bir şekilde yani. Hemen vermek istedik. Mesela yeni çıkacak olan Yalan 2 senelik bir şarkı yani 2 sene önce yaptığımız. Hatta 1 sene önce aranjesi her şeyin bittiği ama hala beklediği. Hani mixin bile bittiği bir şarkıydı. Ama şimdi mesela şöyle bir şey oldu. Yalan'ı tekrar mixe soktum mesela. Çünkü hani hoşuma gitmeyen bir şey vardı. Buna kısmet oldu. Şimdi klip çektik ona. Bu klip, çektiğimiz klibi makarayla çektik. Film kamerayla çektik. Hani bu makara sistemi çektiğimiz arkadaşlarımız, sevgili Emir... bir kısmet oldu yani şarkıya kısmet oldu. Böyle dedi ki elimizde böyle bir fırsat var. Bir makara durumu var. Hani getirsek olur mu siz ne dersiniz? Biraz riskli ama. Yani dedim ki yapalım tabii ki bu bir şans yani. Yalan'ın kısmeti oldu mesela. 2 senedir duran ve çıkmayı bekleyen bir şarkının klibinin kısmeti bu oldu. Yani ben öyle şeylere çok inandığım için o yüzden de hani beklemek, beklememek...
0: Biraz keşke... akışına bırakıyorsun galiba.
1: Evet hem akışına bırakıp hem kontrollü olmaya çalışıyorum aslında. Yani bir şey yapıp lan keşke şöyle yapsaydık demiyorum yani. O zaman yapılması gerekiyormuş ya da Yalan işte şimdi çıkması gerekiyormuş. Biraz da öyle yapmak gerekiyor çünkü o kadar kontrol sahibi olamazsın, kontrol freak olamazsın şarkı çıkarma mevzusunda. Kesinlikle. Yani bu iş birazcık kısmet işi.
0: Peki 2025 yılında Özür Dilerim bekleyen bir şarkı mıydı yoksa heyecanla hemen onu bizlerle buluşturdun?
1: Ya Özür Dilerim de bekleyen bir şarkıydı. Özür Dilerim aslında çok böyle benim heyecanlandığım bir şarkıydı. Ama böyle istediğimiz tepkiyi almadı yani ama biz vardır onunla bir zamanı.

0: Karavan'ın sunduğu Deşarj devam edecek. Via Karavan.
1: Bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine, güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
2: Şimdi Monster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatı 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster Deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
3: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
0: Via Karavan'ın sunduğu Deşarj devam ediyor. Via Karavan.
4: Düşünüyor musun albüm yapmak? Ya da dünya mesela single'a doğru koşuyor ya. Ama son dönemde Türkiye'de de tekrardan bir albüm yapan geldi. İsimler çoğalmaya başladı. Eskiden bu hiç yoktu.
5: Geldi.
4: Hep tek böyle yapıyorlardı, gidiyordu. Sanatçının da işine geliyordu. 10 şarkıyla uğraşmaktansa şimdi 10 şarkıyı da insanlara çok doğru bir şekilde sunabiliyorlar. Albüm mü, single mı diye sorayım önce sana.
5: Single.
4: Neden? Daha mı kolay?
5: Yok, kolaylığından asla kolaydan, zordan kaçınmam bu arada. Şu sebepten single'da farklı farklı karakterlere bürünüp Baran'ın bu yönü de var, bu yönü de var, bu yönü de var deyip dönemsel olarak insanları bir şekilde şey yapabilirim. Yani manipüle etmek demek istemiyorum bu arada. Ama yani bu dönem bu karakterimi dinleyin, bu dönem bu karakterimi dinleyin. Hani bu arada müzik karakteri olarak hani birçok sonuçta karakteristik özelliği var müziğin. Bunu da dinleyin, bunu da dinleyin, bunu da dinleyin yapabiliyorum. Ve bunu dönemsel yapabiliyorum single'larla. Ama albümde bence her şey konsept gözükmeli. Ve bir konsept, bir karakterin içinde insanlara bir şeyler sunabilirsin gibi bakıyorum ben. En azından ben böyle görüyorum albümleri. Mesela Avare EP'sinde ben gizemli, avare ve çok gerçek, asıl kalıplara sığmayan çocuk olarak bir albüm yapmıştım mesela. Ve her şarkı birbirine bağlantılıdır mesela orada. Ve böyle albüm yapmak istediğim bir evre şu an gelmez. Şu an çünkü farklı farklı karakterlerimi yansıtmak istiyorum.
4: Yapmak istediğin müziği mi yapıyorsun peki şu anda?
5: Evet. Farklı farklı. Yani ben mesela Cilvelim'le dedim ki, Cilvelim'le bak sizi oynatıp dans ettirebilirim. Sonra mesela bir diğer şarkımda dedim ki çok fazla ben olabilirim. Şimdi diyeceğim ki mesela Sarı Kızlarım Çıkacak atıyorum. Ben sizin ailenizin çocuğuyum yani. Bayağı evdeki çocuğum ben yani. Ve buyum. Ya gerçek bu, gerçekten buyum. Ve bunu yansıtacağım. Sonraki şeyde mesela diyeceğim ki hadi bakalım tatile çıkıyoruz. Bodrum'da aç beni dinle. Oh. Ya bu çocuk olacağım yani. Aynen süper. Öyle. O yüzden bu era bu ya. Birazcık böyle gerçekten kendimi ve yaşımı yaşamak istiyorum yani.
4: En güzelini yapıyorsun. Aynen. Ne yapmak istiyorsan onu yap Baran. Evet. Ya insanlara tabii ekibin çok önemli.
5: Yo, ekibim de çok saygı duyuyor bu arada. Böyle şeylerde böyle ben çok absürt bir karar değilse, bir karar alıyorsam kesinlikle hep desteklerler beni yani.
4: Harika.
5: Ya aynı hazda da böyle koştururlar yani.
4: Ya geriye dönüp şunu deme. Ya keşke bu dönemde şu yaşta bu şarkıyı yapsaydım deme. Yapmak istediğin her şeyi yap çünkü güzel bir başarı.
5: Evet.
4: Geri dönüşler çok güzel. Halk tarafından güzel sonuçlar alıyorsun. Tebrik ediyoruz seni. Gerçekten çok tebrik ediyoruz. Şimdi kataloğuna baktığımızda hareketli sayın çok fazla. Bunun bir sebebi var mı? Slow'ları böyle bir
5: hareketliyle
4: seçiyoruz.
5: Hareketliyim. Çok açıklaması yok ya. Hareketliyim yani. Slow yaşamayı sevmiyorum ya. Bazen olması gerekiyor. Mesela slow'lardan en çok sevdiğim şarkım Yan. Zaten bir tane var en çok sevdiğim. Mesela kitabı saymıyorum ama. Bir tane var yani daha. Ne var ki? Yan var yani. Yan da benim harbiden şey dediğim bir şarkı yani. Bu çıksın. Bu çıkmalı. Arabesk mi? Slow mu? Bu çıkmalı. Dediğim bir şarkı. Hala da dinlerim. Seneler geçse de dinlerim. 30 yaşında olsam, 40 yaşında olsam da dinlerim.
4: Hiç böyle slow şarkı çıkmıyor mu?
5: Ya çıkıyor. Kalemde. Çok fazla yazıyorum. Hem de o kadar fazla yazıyorum ki. Ama
4: sen
5: çıkartmıyorum.
4: Tercih
5: aynen öyle.
4: Böyle sakladığın bir hit var mı slow'da? Bir de o var, yönünü de
5: çok,
4: görmek isteriz belki.
5: Çok fazla var. Çok fazla var. Ama işte zamanı değil. Bir şarkıların zamanı olduğuna inanıyorum. Şu an benim yaşım onu kaldırmaz. Yaşım kaldırmaz onu. Öyle gözükmek istemiyorum. bir süre sonra birazcık böyle yaş alıp daha böyle oh be biraz dinlenelim dediğim an yaparım tabii ki. Ama şu an yapmam. Kanım
4: bir 20 yıl sonra falan herhalde izleyici.
5: Yok ya. O kadar değil. Çok erken yaşlanacakmışım gibi şu an feedback verdim. Ne zaman hareketliden yorulursam o zaman yaparım.
4: Bence sen yorulmazsın. Ya. Yorulma. Bizi de yorma.
5: Umarım
4: zaten
5: yorulmam.
4: Malum insanlar böyle hareketli şarkılar istiyor.
5: Evet.
4: Bize de vermeye devam et.
5: Evet.
4: Güzel şarkılar yazıyorsun. Hiç böyle birine vermek istediğin bir şarkı var mı? Ya da ben bu isme bir şarkı yapmak istiyorum. Mutlaka vardır düşüncende.
5: Yani Tarkan'a çok fazla yapmak isterdim tabii.
4: Yaparsın bence. Elinizden sonra çok iyi olur.
5: Geçen benim Karaçalı'yı, videoyu beğenmiş. Buradan da sevgiler olsun.
4: Gerçekten.
5: Geçen böyle bakıyorum profilime, işte beğenenlere falan. Bir baktım Tarkan. Nasıl yani? Bir daha bakıyorum, bir daha Tarkan. Bir daha okuyorum, bir daha Tarkan. Beğenmiş yani. Karaçalı'yı beğenmiş. Ve ben Karaçalı'yı beatini dinlediğimde dedim ki bu Tarkan gibi uçuyor bu dedim. Acayip bir beat. Ben hemen buna giriyorum dedim. Bak manifest işte.
4: Evet. Ama sen bunu
5: kim bilir ne dedi.
4: Geldiğim bir önceki programda da söylemiştin. Çok manifestliyorum.
5: Ben öyleyim ama ben ediyorum. Yemin ederim benim söylediğim şey 5 dakika sonra oluyor. Allah çarpsın. O kadar bununla netim
4: güzel
5: ki.
4: Güzel şeyler söyler misin benimle ilgili?
5: Bak Ayşen'le beraber bir kelime ediyorum, 5 dakika sonra oluyor. Ne olur söyle ya.
4: Arkadaşlar Baran'a çok güzel bakın. Güzel şeyler söylüyor
5: yani,
4: benimle ilgili Baran.
5: Şey
4: ama hiç onu da anlatmaya devam ediyor.
5: Ya spiritüel bir adam da değilim yani. Sadece iyi düşünüyorum. Buna çok inanıyorum yani. Sadece kalbim çok iyi düşünüyor. Yani iyi niyetli bir şekilde bir şeyin olmasını istiyorsam ama iyi niyetli oluyor. Senin için de düşünce.
4: Tamam düşün. Güzel
5: ama ne olduğunu
4: düşün.
5: Bilmem lazım.
4: Yayın sonu söyleyeceğim. Tamam. Ben sana bir liste veririm için böyle. Çocuk bir daha benimle muhatap olmuyor.
5: Şey diyormuşum. Onu istemiyoruz. Onu yapamıyorum.
4: Pekala bu keyifli sohbet bir çay karam yakışır herhalde. İzleyelim ardından buradayız.

0: Devam ediyoruz Çaykıram sonrasında. Siz klibi izlerken biz burada kamera arkasında çok güzel şeylerden konuşuyoruz. Baran'a saygım biraz daha arttı. Ben sürekli Baran'a bir şey yazarmışım.
1: Aynen.
0: Baran benim için bunu
1: Şunu da
0: iste, benim için
1: isteyebilir
0: şunu
1: miyiz?
0: iste, şunu iste,
1: Bir
0: şunu iste,
1: dileğim daha
0: şunu
1: var. Ben
0: iste.
1: için yeşil cin.
0: Ay çok tatlısın ya, yemin ederim. Stüdyo mu sahne mi?
1: Sahne.
0: Sahnede nasıl bir Baran hayal ediyorsun? Şu anda o Baran'ı hayal ettin mi yoksa daha
1: Ya
0: büyük bir...
1: yaşadım,
0: Yaşadın mı?
1: yaşadım. Hayal etmedim, yaşadım. İlk çıktığım daha yani 6 gün
0: Üniversite
1: önce
0: konserindeki.
1: aynen çıktığımda yaşadım hayalimi. İnanılmazdı. O kadar özgür hissediyordum ki. Çok özgür hissediyordum kendimi yani. Bütün dans mı edeceğim? Yapabilirim. Stüdyoda dans edebilir miyim ben? Tamam, bir
0: Hayır.
1: noktaya kadar edebilirim yani. Dans ediyorsun, kendini izlettiriyorsun, şarkı söylüyorsun. Canlı performans yapıyorsun. Orkestranın arkanda dev gibi, dansçıların yanında, seyircilerin önünde muhabbet de edebilirsin istediğin kadar. Daha ne? Biz yani 1,5 saat mi sahne yapıyorsun? 1 saat mi? O an senin abi.
0: Sen bu enerjiyle o dev
1: Evet.
0: konserlerde insanların arasına dalarsın bence.
1: Dalarım. Öyle bir yalan açarsalar bana dalarım.
0: Baran'ı
1: Şey
0: bir
1: diye geziyormuşum.
0: bakmışız en
1: Sen bir şey istiyor
0: arkada.
1: musun? Sen bir şey istiyor musun?
0: Bir bakmışız Baran en arkada
1: Tek...
0: diye. Söz mü müzik mi?
1: Söz. Yok. Müzik.
0: Müzik.
1: Evet.
0: İnsanların şarkıyı sevebilmesi için
1: Melodi çok önemli.
0: melodiden mi etkileniyorlar? Aa, ben de
1: Aslında
0: tam tersi
1: eşit.
0: düşünüyorum
1: Bak
0: aslında.
1: şimdi. Söz
0: Söz beni daha
1: yazdın.
0: çok etkiliyor.
1: Çok. Bir tane söz söyle bana. Bir kelime söyle. Random. At
0: Aşk,
1: kafadan.
0: aşk,
1: Aşk.
0: sevgi,
1: Aşk,
0: dostluk.
1: sevgi. Mesela aşk, sevgiyi çok ilginç bir melodiyle yaptım sana mesela. Aşk, sevgi, aşk, sevgi. Bu şarkıyı sever misin?
0: Hissedersem severim.
1: Sevemezsin. O melodi kötüyse sevemezsin. Ben melodiyi böyle yapıyorum. Benim şarkım bu. Aşk,
0: O zaman
1: sevgi, aşk,
0: %50-50.
1: sevgi. Böyle bir şarkı. Sevemezsiniz. Mümkün değil. Melodi çok önemli. Ama normal pop yapalım. Aşk, sevgi, aşk,
0: O zaman
1: sevgi. O
0: %50
1: zaman
0: ya.
1: yaparsın bir şekilde. Ya
0: Bu cümleyi
1: melodi,
0: çok ikna ediyorsun
1: doğru bir
0: bugün.
1: melodi varsa o şarkıda, o şarkı tutar.
0: Ayrılık şarkısı mı, aşk şarkısı mı?
1: Aşk
0: İçgüdü.
1: şarkısı.
0: Adım hareketli yapıyor
1: Aşk
0: sürekli.
1: şarkısı. Ben mümkün mertebe övüyorum şarkılarımda zaten.
0: Gece mi gündüz mü sana göre,
1: Gece.
0: Baran'a göre?
1: Sabah hiç bana göre değil. Ben gece adamıyım ya. Hiç uyumuyorum yani.
0: Ciddi misin?
1: Baykuş gibiyim. 6'da yatıyorum.
0: Gündüz full uyuyor
1: Yok.
0: musun?
1: Erken kalkıyorum. Az uyuyorum.
0: Az uyuyorsun. Nasıl dayanabiliyor? Tabii genç
1: Hiçbir
0: olduğun
1: fikrim
0: için.
1: yok. Buna benim de fikrim yok. 6'da 5'te yatarım. Hiçbir doğru bir örnek değil. Bu arada lütfen yapmayın. Beni de teşvik edin ki ben de düzeleyim. 6'da yatıyorum, sabah 11'de 12'de kalkıyorum yani. Çok az uyuyorum ya.
0: Ama şey şimdi üretken zamanındasın ya.
1: Evet, belki de o
0: Ürettiğin için
1: yüzdendir.
0: ondan dolayı şimdi
1: Evet.
0: kafada o
1: Milyon tane
0: sözler
1: şey dönüyor.
0: geziyor şu anda şarkı sözleri. Nasıl çıkıyor bu şarkılar?
1: Milyon tane şey dönüyor kafada tabii ki. Hızlı bir tempoda olduğumda böyle oluyor. Ama geç kalkmam.
0: İyi vallahi.
1: Ha.
0: Yani bazıları
1: Geç
0: çünkü
1: yatarım deyince şey algısı oluyor değil mi?
0: kesin akşama kadar
1: Geç
0: uyuyordur
1: kalkıyorsun. Yo yani erken
0: diyor.
1: kalkıyorum
0: Başta bir
1: ya.
0: şey söyleyeyim. Şu an stüdyodan geliyor ve
1: Evet.
0: kıta değiştirerek geldi.
1: Vallahi öyle ya.
0: Bu kadar da disiplinli ve bu kadar da çalışkan
1: Heh,
0: bir
1: mesela dün
0: arkadaş.
1: 6'da yattım. Bugün 10'da kalktım.
0: Stüdyoya gittin,
1: Ataşehir'e
0: çalıştın.
1: gittim. Ataşehir'den buraya
0: Buraya
1: geldim. Ya,
0: geldin.
1: bir de yani yaka değiştirmeyi bırak. Yakanın da bir ötesine geçtim. Burası yakanın ötesi yani.
0: Evet. Biraz uzakta bir de bizim
1: Evet.
0: stüdyolar arkadaşlar. Biz Tekirdağ köfte yemeye gideceğiz 5 dakika sonra. Ya o kadar oraya yakınız yani. Ondan dolayı Ataşehir'den
1: Evet.
0: buraya. Wow, çok iyi. Peki tek başına üretmek mi yoksa ekiple
1: Ekip.
0: bir şeyler yapmak
1: Ekip.
0: mı?
1: Ekip işi her zaman iyidir.
0: 5 yıl sonraki Baran'ı nerede görüyorsun müzik dünyasında?
1: Yani 5 yıl içerisinde hayallerime ulaşmam gerekiyor.
0: Şu an ne kadarına ulaşabildin ama?
1: Bence Cilvelim çok büyük bir kralımdı. Cilvelim cidden benim hayatımın en kritik kralımı olabilir. Umarım hani bunu katlayacak şarkılar da yaparım ve onlara da böyle kralım derim. O zaman işte kendimi iyi hissedeceğim.
0: Ama bence
1: Bayağı.
0: geliyor bu yıl.
1: Bence geliyor. Bence
0: Geliyor.
1: de geliyor.
0: Analog sound mu yoksa dijital sound mu sana daha
1: Ben ikisini de
0: yakın?
1: armağanlıyorum. O yüzden ikisi de.
0: Sen zaten bütün Cilvelim'in eskileri mesela çok iyi başı, harmanlıyorsun.
1: Analog geliyor. Full canlı. Sonra dijitale bağlanıyor. Ve her şarkımda böyle. Her şarkımda analog da var, dijital de var yani. İkisi de var.
0: Klibi güçlü şarkı mı yoksa sade şarkı mı?
1: Klibi güçlü şarkı.
0: Ama sen de bunu çok iyi başarıyorsun. O klip temalarını sen belirliyorsun. Yani
1: beraber.
0: Şöyle olacak,
1: hep beraber,
0: böyle olacak
1: yani,
0: diye.
1: Yani bazen menajerimle oluyor, bazen yapım ekibimle oluyor, yapımcılarımla oluyor. Bazen dans ekibimle oluyor, bazen koreografımla oluyor. Ama mesela her şarkıda bu saydığım isimlerden böyle döner yani. Hı hı. Çok sayılı. 4-5 isimde döner bu.
0: Şimdi background'a baktığımızda hep kendin ürettiğin sıfır şarkılar var. Hiçbir cover yok. Bir cover yapsaydı hangi şarkı olurdu Baran'ın hayatında?
1: Kuzu Kuzu.
0: Tarkan.
1: Yani sahnede de zaten
0: şey
1: okuyorum.
0: Bir yakında kesin bir düet gelir arkadaşlar. İnşallah. İyi bir manifestlemiş yine.
1: Yaptım
0: yani. Tarkan beğendi diyor. Kuzu Kuzu cover diyor.
1: Aa, ne diyeyim.
0: Bir bakmışsın önümüzdeki aylarda Tarkan
1: İnşallah.
0: Ve Baran Mengüç.
1: İnanılmaz olurdu.
0: Nasıl bir şarkı hayal ederdi?
1: En iyisini yapardım. En iyisini yapardım.
0: Şu an var mı aklında ya da böyle bekleyen kenarda bak bu Tarkan için uygun dediğin bir şarkı yoksa yeniden mi yazardı?
1: Ben sevmem öyle bekletip aa bak bu şarkı sana uygundu demeyi. Tarkan geliyor yok yani.
0: Sen nakaratını WhatsApp'ına yolla böyle bir şarkı yaptım abi gel okuyalım. Yapar
1: i̇şte
0: mı? Gençlerle çok iletişim açık bir adam.
1: Öyle olduğunu düşünmüyorum ya. Ya Tarkan'ın öyle değil. Genel bu işlerin öyle ilerlediğini düşünmüyorum. Yani ben onun için bir şey
0: ama
1: yapacağım.
0: Ama Edis de öyle bir ara Edis seni dinliyor. Ya yine böyle bir Tarkan gibi iletişim olmamış mıydı? O dönemi hatırlamaya çalışıyorum ama yanlış mı hatırlıyorum?
1: Yani Edis benim Denge Yok şarkıma denk geliyor.
0: Tamam.
1: Ben iletişime geçiyor. Sonra ben stüdyoda ben Ayaş'ı dinletiyorum ona.
0: Hmm,
1: Ayaş benim şarkımdı normalde ama
0: demek
1: mesela
0: ki
1: şey dememiştim hani Edis girse ne olur dememiştim. Edis'le tanıştıktan sonra bu muhabbet oldu.
0: Hmm.
1: Aynen.
0: Belki de bak şu anda beğenmeye başladı.
1: Aynen.
0: O
1: ya oraya gidiyor
0: beğendi.
1: İşte. Bize baksana şey hesapladı. Ben de o zaman
0: oradan oraya gidiyoruz.
1: 5 gün sonra da yazar. Oraları kovalıyoruz.
0: Peki bu tüm kariyerdeki şarkılarını hepsini ele alırsak bir filmde hangi şarkıyı konumlandırırdın bir film olsaydı?
1: Oo çok iyiymiş. Belli başlı filmler söyleyeceğim. Titanic'te yan çalsın. Yan sen de benim gibi yan. Bakıyor falan.

0: Karayip Korsanları'nda Karaçalı çalsın.
1: Karaçalı.
0: Aynen. Girmesin aramıza Karaçalılar, bizi kül edemez yangınlar,
1: beni deli eder, yine de kıyamam sana. O zaman sonla devam ediyoruz ve yavaş yavaş da programın sonuna geleceğiz. Aklımda
0: şey dönüyor. Sen ya, yan dönüyor ya, onu hayal ettim ya.
1: Sen düşün, film gelirse aklına yine Veda'da da
0: yok, yaparız. Daha gelmez. O kadar her gücü bu tutmayayım artık.
1: O zaman sonla sizi baş başa bırakıyoruz arkadaşlar.

0: there's one thing that I've known about Haley from...
1: Senin kanalın Dream Türk'te haftanın konuğu Baran Mengüç'tü. Ben çok keyif aldım gerçekten. Yani o kadar eğlenceli ve o kadar enerji bir adamsın ki. Ve o manifestlerin de bize bir ilham verdi yani. Tamam, şimdi buradan çıktıktan sonra yazacağız biz de bir şeyler.
2: Tabii.
1: Karalayacağız. Mutlaka. Biz de Tarkan'a ulaşacağız.
2: Hadi inşallah.
1: Ay, çok seviliyorsun. Çok başarılısın.
2: Çok bak,
1: gerçekten
2: ederim.
1: Bunu yürekten söylüyoruz.
2: Çok teşekkür ederim. Seviyorum.
1: Klibin, dansların, duruşun, tavrın, tarzın... O kadar güzel bir gençlere örnek oluyorsun ki bence ve gençler de çok güzel bir şekilde seni örnek alıp sosyal medyalarında da zaten o güzel videolarıyla bunlara şahit olabiliyoruz.
2: Evet.
1: Hemen hatırlatalım, bu şarkıların dışında çok güzel şarkılar da var. Geliyor şarkılar.
2: Geliyor.
1: İsimleri bir daha alalım, nasıl verdik programda.
2: Sarı Kız Hanım geliyor, sonra Kıyamam geliyor.
1: Ve çok da iddialı iki şarkı diyebiliriz bu şarkılar
2: hatta
1: için.
2: Hatta sürprizi vereyim. Selin'le bir tane daha düetim geliyor.
1: Ne diyorsun? Bunu gider ayak söylüyorsun.
2: Gider ayak. Sonda sürprizi verdim ya.
1: Aa, o da bu şarkılar arasında mı olacak yoksa?
2: Kıyamamdan sonra inşallah.
1: Aa, üçüncü şarkı olarak görüyor olacağız onu da. Evet. Yine böyle hareketli.
2: Yine 2000'leriz. Yine 2000'lere geri dönüyoruz.
1: Wow. Kimyanız tuttu Selin'le. Güzel. Harika. Selin'i de çok severim bu arada. Onda duruşu çok güzeldir ve güzel bir ses rengi vardır.
2: Evet.
1: O zaman Baran Mengüç 2026 yılında çok güzel single'larla sizlerle buluşacak. Hemen kataloğundan tüm şarkıları dinleyebilirsiniz arkadaşlar, takip alabilirsiniz. Bu arada Baran Mengüç olarak sosyal medyadan seni takip ediyorlar.
2: Evet.
1: Orada da nerelerde konser verecek onları görebilirsiniz. Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı?
2: Sizi çok seviyorum. Benimle kalın. Ben de sizinle kalayım. Öpüyorum sizi.
1: O zaman biz de programı bitiriyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Via Karavan deşarjı sundu. Via Karavan.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
6: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.

Klipsiz'den yayınlamak bizden. Kendi söz ve müziğinizle yazdığınız şarkıları bizlerle Instagram adresinden paylaşın. Biz de Diri Türk ekranlarında yayınlayalım. Klipsiz'den her pazar senin kanalın Dream Türk'te.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatı 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster Deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
2: Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Tan Taşçı, yepyeni albümü Sende de Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Tan Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle. Yok başka hayalim. 22 ve 23 Mayıs İzmir Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu, 5 ve 6 Haziran Giresun Çotanak Stadyumu, 12 ve 13 Haziran Beşiktaş Tüpraş Stadyumu. Organizasyon Bayhan Müzik. Biletler Spaso'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
3: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Dream Türk ekranlarından herkese merhabalar. Ben Sude Albayrak. Bu hafta klipsizden de müziğe sert bir giriş yapan isimle beraberiz. Safa Dede ile beraberiz. Hoş geldin.
1: Hoş buldum Sude. Nasılsın?
0: İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Sağ ol.
0: Müziğe sert bir giriş yapan dedim ama çünkü son şarkında gerçekten diğerlerine istinaden daha sert bir dil kullandın.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Yani bu aslında planladığım zamandan beri böyleydi. Aslında bu şarkıyı bu şekilde planladığım için birazcık da böyle bir giriş yapmak istedim. Bunun öncesinde birazcık piyasayı analiz etmek istedim sadece. Bu analizlerim sonucunda da dedim bu şekilde bir şarkı yapmam herhalde daha iyi olacaktır diye. Bu şekilde bir ürün çıktı ortaya.
0: Evet, şimdi uzun uzun konuşacağız aslında zinciri. Ama
1: Hı-hı.
0: onun öncesinde sen müziğe nasıl başladın? Öyle biraz onu konuşalım öncesinde.
1: Benim müziğe başlangıcım çok eskidir. Hı-hı. Yani bizim ailede de sürekli şarkı türkü söylenirdi. Babam bağlama çalardı, türkü söylerdi. Ailede olunca istemsiz bir şekilde gen aktarımıyla başlamış oluyor ister istemez yani. Tabii babam da görünce, bir de merak da olunca, heves de olunca ben babam ne yapıyor diye babamın parmaklarına bakardım. Benim ilk müzik eğitmenim babamdır bu arada. Birazcık o ilgiden kaynaklı. Hı-hı. Ta o yaşlarda 8-9 yaşlarımdan beri bağlamaya merakım vardı. Daha sonrasında bunu profesyonel bir alana taşımak istedim. Eğitim aldım. Ondan sonrasında konservatuvar serüvenim başladı. Sonrasında bu noktalara kadar geldik.
0: Valla çok güzel. Genelde yani bu soruyu yönlendirdiğim zaman çok nadirdir ki ailede olmayan.

0: Biz mektepte yani okuduğumuz okullarda alaylı eğitimi yalnızca tasnif ederiz. Belli bir şekilde sınıflandırırız ve o sınıflandırmanın sonucunda bir eğitim öğretim yöntemi belirleriz. Biz öğrenirken de sonrasındaki kuşaklara aktarırken de o eğitim öğretim yöntemlerini kullanırız ve aktarırız. Ancak bunların doğal yolla gelişme şekli tabii ki de alaylı eğitimli olur. Yani şimdi ben çıkıp da bir Neşet Ertaş'tan daha kalifiye olduğumu söyleyemem yani. Çünkü Neşet Ertaş'ın beslendiği kaynaklar işte Muharrem Ertaş olsun, Hacı Taşan olsun, Çekiç Ali olsun. Yani bunlar çok önemli isimler ve onlara kadar da bir süregelen bir kültür var. Yani şimdi bu kültürü asla yok sayamayız. Ve bu eğitimle beraber belli bir noktaya geldiği için biz yalnızca o okyanuslardan birer damla olmaya çalışırsak ne mutlu bize yani.
1: Valla ne güzel anlattın ya.
0: Evet.
1: Süper bir özet, süper bir betimleme oldu gerçekten. Peki ilk üretimini sorsam sana bana neler söylersin? Yani çok eskiden başladın, tabii ki kulak aşinalığı görsel olarak aileden gelen bir durum var. Eğitime de taşıdın. Ama onun öncesinde ya ben bir şeyler mi yapsam, şöyle bir yazsam mı
0: Aynen öyle.
1: dediğin zaman ne zamanda neler yaptın?
0: Yani ben sana şu şekilde söyleyeyim Sude. Bizde üretim de aslında birazcık genetik. Babamın mesela çok fazla şiirleri vardır. Hatta şu anda istese bir şiir kitabı çıkarabilecek düzeyde şiiri var. O zamanlardan beri aslında bu edebi yön benim zihnime bir şekilde işlenmiş herhalde. Ben de mesela şiir kitapları okumayı roman okumaktan, hikaye okumaktan çok daha fazla severim bu arada. Şiirlerle çok fazla haşır neşirimdir şu anda da. Dolayısıyla bu ister istemez bir şeylere yansıyor. Ben dedim ki madem ilerleyen zamanlarda böyle bir yola gireceğim, artık elimi taşın altına koyayım yani bir zahmet. Ondan sonra da bir şeyler karalamaya başladım. İlk şarkılarımı yazmaya başladığımda 18-19 yaşlarımdaydım. Hatta daha üniversiteyi kazanmamıştım o dönemler. Yani üniversiteye hazırlık aşamalarımda ben şunu düşündüm. Ben bu konservatuvarı niçin okuyacağım? Ve bu konservatuvarı okuduktan sonra veya şu anda neler yapmam gerekiyor? Tamamıyla o şekilde başlangıcım oldu benim. Sonrasında da artık gerisi geldi. İlk bunu düşündüğüm gün dedim ki benim bir şeyler karalamaya başlamam lazım. O zaman şarkılarımı yazmaya başladım, besteler yapmaya başladım. Böyle kulağıma ilginç gelen, garip gelen hani başlangıçta bir şeylerden beslenmek gerekiyor ya. Kulağa farklı gelen kelime grupları olsun veya işte farklı cümleler olsun onları bir yerlere not aldım. Kendimce uyarladım işte ölçüsünü, kafiyesini, uyaklarını vesaire kendim düzenledim. Sonra ilk şarkılarımı yazmaya başladım. Sonrasında da birazcık daha piyasanın içerisine gire gire, piyasada neler gidiyor, neler tutuyor onları göre göre artık bunları günümüze birazcık daha evirmeye çalıştım.
1: Peki böyle bazen kalkıp ya aklıma şu cümle geldi hemen şunu not edeyim dediğim anlar oluyor mu?
0: Benim rüyadan uyanıp şarkı yazdığım günler var.
1: Gerçekten
0: Yani rüyamda artık ne kadar o işe odaklanmışsam, ne kadar yani ben onu böyle şey yapmak istemişsem, içimde yoğunlaştırmışsam yani uykumda bile o şarkıyı görüyorum ve uyanıyorum. Bunu benim unutmadan not almam lazım. Çünkü uyusam ve sabah kalksam araya başka rüyalar karışabilir. O yüzden
1: Doğru.
0: ben onu unutmadan uykumdan
1: Hemen
0: uyanıp not aldığım
1: yazmalısın.
0: şeyler oldu yani gerçekten de. Çünkü o birazcık yoğunlaşmayla alakalı az önce de söylediğim gibi. Çok fazla bir işle haşır neşir olduğunuz zaman artık rüyanıza bile giriyor. Biz mesela ilk başta enstrüman eğitimi yaparken konservatuvar zamanlarında hani bu konuyla bağlantılı olduğu için anlatıyorum. Hocalarımız bize bir egzersiz verirdi. Sabahtan akşama kadar o egzersizi çalışırdık. Ve o egzersiz bizim rüyalarımıza girerdi artık. Gerçekten.
1: Yani öğrenmemek artık imkansız oluyor değil
0: Mümkün
1: mi
0: değil,
1: yani?
0: mümkün değil yani. Artık rüyada bile aynı egzersizi çalıştığımız için o artık zihnimizde iyice kazınmış olarak karşılık buluyor yani.
1: Peki benim en sevdiğim sorulardan biridir bu arada.
0: Evet.
1: Sen şarkı yazarken nelerden etkileniyorsun? Yani seni etkileyen şeyler neler? Dışarıdan mı etkilenirsin yoksa kendi yaşadıklarından mı etkilenirsin? Yoksa bir rüya görürsün ve yazar mısın? Ama zincir konusuna girmeyelim çünkü onu sonra uzun uzun
0: Tamam.
1: konuşmak istiyorum.
0: O zaman buna genel kapsamlı bir cevap vereyim daha çok. Şimdi bu çok komplike bir soru aslında. Şöyle bir şey. Ben sadece kendi yaşadıklarımdan değil, etrafımda olup bitenlerden de etkilenirim. Onun haricinde hani daha önceki zamanlar için bu geçerliydi yani. Özellikle mesela daha gençken, daha toyken ilk bu şiirleri, şarkıları yazmaya başladığım zamanlarda dile getiremediklerimi kağıda yazıyordum yani. Yazıya döküyordum bir şekilde. Ama daha sonrasında

0: aslında yıllar geçtikçe bu işte de profesyonelleştikçe artık dedim ki yani bunları da bir kenara bırakıp bir işe de odaklanmak lazım. Ya ben şu anda istediğim zaman bana bir iş geldiği müddetçe veya bir iş yapasım geldiği müddetçe dilediğim gibi bir bilgisayarın başına otururum, şarkıyı yazarım, ondan sonra kalkarım. Çünkü artık bu benim mesleğim. Yani
1: Evet.
0: istediğim şekilde, istediğim tarzda, istediğim sözlerle şarkıyı anlatabiliyorum. Çünkü zaten müzik, duygu ve düşünceleri söz ve sesle ifade etme sanatıdır aslında.
1: Değil mi?
0: Şimdi biz de duygu ve düşüncelerimizi ifade etmemiz gerektiği için ve bunlarla ilgili belli başlı kurallar, belli başlı kompozisyonlar da olduğundan dolayı, artık onlara da hakim olduğumuzdan dolayı bizim için çok daha rahat oluyor duygu ve düşüncelerimizi ifade etmek.
1: Şimdi zincire geçmeden önce senin eski şarkılarından biraz bahsetmek istiyorum. Adaleti Yok ilk profesyonel olarak yaptığın şarkı.
0: Aynen öyle.
1: Sonrasında da Buz Yanığı var. İkisine de ayrı ayrı klip çekmişsin.
0: Evet.
1: Klipsiz yayınlamamışsın.
0: Evet.
1: Biraz da onlardan bahsedelim. O süreç
0: Yani
1: nasıldı? Nelerden etkilenerek yazdın?
0: şöyle az önce bahsettiğim konuda tam olarak bu şarkılarla alakalıydı aslında. O zamanlar tabii ki ilk klipler, özellikle de ilk defa bu serüvene atılmaktan dolayı çok fazla heyecanlı olduğumuz dönemler. Yani hem gençliğimizin etkisiyle hem toyluğumuzun etkisiyle bir şeyler yapmaya çalıştık. O zamanlar enerjimiz de çoktu, işte motivasyonumuz da çok yüksekti yani. Hep böyle bir imece usulü arkadaşlarımızın yardımıyla, işte tanıdıklarımızın destekleriyle bir yerlere getirmeye çalıştık o klipleri de. O klipler dediğiniz gibi benim de ilk göz ağrılarım olduğu için ben de ayrı yerleri var. Tabii ki benim tüm şarkılarım benim kendi çocuğum gibidir. Her zaman söylerim yani hiçbirisini birbirinden ayırt etmem. Ama yani her ailede vardır. İlk çocuk, ilk göz ağrısı vesaire o biraz ayrı seviyedir yani. İlk şarkılarında bende öyle bir yeri var yani gerçekten. Hani dışarıya aktarırken de hani şu andaki gibi meslek icabı yapmıyorduk o zaman bazı şeyleri. Yani
1: Aa, tam
0: tabii,
1: tersi.
0: tam
1: Ben de
0: tersi.
1: aslında biraz şey düşünmüştüm. Hani öğrencilik yıllarındadır belki o şarkının çıkışı. Ve hani böyle öğrendiklerini tamam şu şekilde yapmalıyım demek ki. Tamam temel bu şekilde ilerlemeliyim gibi bir yerden bakmıştım. Ama tam tersine duygularının geldiği
0: Tabii.
1: gibi bir taraftan mı
0: Tabii
1: yaptın?
0: tabii. Yani şöyle aslında o zamanlar bilgilerimiz daha tazeydi. Daha yeniydi, daha günceldi o zamanlar ama hani bu işe nasıl uyarlamamız gerektiği konusunda birazcık toyduk yani. Daha o kadar deneyimimiz yoktu. Ama işte yaradan bir şekilde nasip etti ve biz de bir şeyler çıkarmaya çalıştık. Bu arada o zamanlardan beri hani yazarlığa devam ettiğim için ben mesela o kliplerimi birazcık daha amatör bulurum şu anki çektiğim kliplere nazaran. Ama onları asla hiçbir zaman sosyal platformlardan kaldırtmayı düşünmedim. Çünkü onlar benim gelişim sürecimin çok önemli birer mihenk taşları, kilometre taşları yani. Ve onlara baktıkça nereden nereye geldiğimi çok daha iyi seziyorum, çok daha iyi hissediyorum, fark ediyorum. Ve dolayısıyla çok mutlu oluyorum yani onları gördüğüm zaman. O heyecanlarım aklıma geliyor.
1: O zaman biraz şimdi yenilere gelelim. Konuşacağız tabii ki ama önce bir dinleyelim. Hem klibini görmüş olsun izleyicilerimiz.
0: Tamamdır.
1: O zaman zincir sizlerle.

0: Valla bayılmamak mümkün değil.
1: Çok
0: Yani gelişim
1: teşekkürler.
0: sürecini bence en iyi görebileceğim bir şarkı yapmışsın gibi geldi bana.
1: Yani benim hislerimi ve benim duygu ve düşüncelerimi ifade eden tür aslında aklımdaydı. En başından beri bu olduğunu düşündüm. Ve bu şekilde yansıtmaya çalıştık.
0: Şimdi şarkımızın ismi Zincir. Ama böyle yanında bir parantezimiz var.
1: Kaybettim
0: Kaybettin.
1: diye.
0: Ne anlatmak istedin? Direkt soruyorum ama kaçmadan. Ve
1: Tamamdır.
0: olduğu gibi bir cevap istiyorum senden. Kaybettin.
1: Aslında bana uzun zamandır bu sorunun sorulmasını bekliyorum açıklamak için. Heyecanla da beklediğim bir soruydu. En yakın arkadaşlarım da dahil olmak üzere kimse de sormadı.
0: Ya gerçekten mi? Ben direkt görür görmez parantez içinde
1: Tabii ki.
0: kaybettin. Bir dakika falan deyip böyle ben yazdım.
1: Yani şimdi aslında şarkının içerisinde çok fazla kaybettin geçtiği için insanların aklında kalacağı şekil muhtemelen kaybettin olacaktı başlangıçta ama ben zinciri daha ön planda olması gerektiğini düşündüğüm için öne zinciri koydum. Çünkü şöyle bir şey var. Zincir orada bir metafor aslında. Ben en başta bu klibi çekerken hani insanın kendi içindekinden kurtulamamasını yansıtmak istemiştim. Hatta bir başkası oynayacaktı benim oynadığım diğer karakterleri de normal şartlarda. Ben sadece şarkıyı söyleyecektim. Ama sonrasında oyunculuğu da birazcık daha ön plana çıkarayım diye dedim ki bütün karakterleri ben kendim canlandırmaya çalışayım. Hem iyiyi hem kötüyü insanın bedeninde tek başına bir tarif edelim. Yani insanın gölge benliğiyle olan, yani kendi içindekiyle olan savaşını bir gösterelim dedim.
0: Evet, ben de not
1: Aslında
0: almışım bu arada iyi ve kötü savaşı gibi bir
1: aynen.
0: fikir var ortada
1: Ya
0: diye.
1: çünkü klipte de zaten böyle eğer dikkatli bakarsanız orada da göstermeye çalıştım yani. İnsan üzerindekilerden kurtulabilir.
0: Evet, böyle bir siyah, bir
1: Aynen yani
0: normal bir
1: şimdi
0: renk.
1: giydiğimiz şeyler hatta yüzümüze taktığımız gülümseme maskesi bile insanların yeri geldiğinde kurtulabileceği şeyler. Ama içinizdeki o gölge benliğinizden kurtulamıyorsunuz. Yani nereye giderseniz gidin içinizdeki o karamsar tutum hep sizle beraber geliyor. Dolayısıyla benim de dikkat çekmek istediğim nokta tam olarak burasıydı. Hani klip boyunca gülümsemeli, güler yüzlü, işte takıp takıştıran, giyip yakıştıran bir tutumdan işte böyle birazcık daha monoton, daha karamsar bir tutuma doğru bir yolculuk aslında. Hani hiç kimsenin olmadığı bir yerde, kendimizi en rahat hissettiğimiz yerde, kendimizle baş başa kaldığımız anı göstermek istedim. Normal şartlarda bu şarkı aslında bir başka kadına yazılmış gibi. Hani bir erkeğin ağzından söylenecek olursa bir
0: Nasıl
1: kadına
0: yani,
1: veya işte
0: yazılmadı mı?
1: hayır aslında. Yani
0: Ya.
1: aslında öyle de düşünülebilir. Çünkü zaten izleyicilerimiz de klibimizi izlediklerinde kendi klipleri gözleri kapanınca başlayacak zaten.
0: Ha.
1: Kendileri de kendi
0: Yani tırnak
1: kliplerini
0: içinde bir
1: tabii ki
0: söz attım bize.
1: tabii. Kendi kliplerini izleyicilerimiz kendileri oluşturacaklar zihin dünyalarında ama bu şarkının klibi benim zihin dünyamda bu şekilde yansıma yaptı aslında. Dolayısıyla ben bu şekilde ortaya bir ürün çıkarmak istedim. Sonrasında dinleyicilerimizin, izleyicilerimizin beğenisine sundum. Umarım beğenirler. Umarım daha çok kişiye de
0: Evet,
1: ulaştırabiliriz bu
0: ellerine
1: klibi.
0: sağlık.
1: Çok
0: Çok da
1: teşekkür ederim.
0: güzel
1: Sağ olun.
0: olmuş. Şimdi istersen bir o mu bu mu yapalım.
1: Evet.
0: İzleyicilerimiz
1: Çok.
0: artık biliyor ama
1: Evet.
0: şöyle o mu bu mu diye sana iki seçenek sunacağım. Sen de birini seçeceksin.
1: Birazcık
0: Biraz
1: tırsmadım belli.
0: zorlanabilirsin belki
1: Evet,
0: yani ama artık
1: evet. Çünkü
0: bakacağız.
1: azıcık ve ucundan gördüm soruları. Çok zor o mu bu mu seçenekleri var
0: Ama
1: gerçekten.
0: seçmek kolay olmuyor tabii ki. Sevdiğiniz iki şeyi
1: Tabii
0: yan yana
1: tabii.
0: koyuyorum.
1: Tabii ki de. Şimdi
0: O
1: hangi
0: zaman
1: birini seçeyim?
0: başlıyorum.
1: Evet, dinliyorum.
0: Sahne mi, stüdyo mu?
1: İşte dakika bir
0: İşte en zor
1: goldür.
0: sorulardan biri.
1: Ya ikisinin de çok farklı tatları var ya. Yani
0: Ama sahnede böyle
1: gerçekten çok zor
0: insanlarla
1: soru.
0: birebir etkileşim kurmak da
1: Evet.
0: bambaşka bir şey
1: Bambaşka bir şey
0: gerçekten.
1: ama stüdyo olmadan sahne olmaz yani.
0: Öyle mi
1: Mümkün değil.
0: diyorsun?
1: Yani şimdi şöyle bir şey. Stüdyo olmadan yalnızca başka birilerinin stüdyoya girip kaydettiği şarkıları söyleyebilirsiniz. Ama stüdyoya girdiğiniz zaman ki bence asıl ustalık stüdyodadır. Çünkü sahne birazcık daha böyle ne olursa artık. Yani o anda canlı performans olduğu için olduğu kadarıyla dediğimiz bir yer. Olduğu kadar
0: Evet.
1: olmadığı kadar dediğimiz bir yer. Anlık bir şey olduğu için hani hata yapılsa bile düzeltme şansı yok. Onun için bir hazırlık süreci var ama orası ayrı. Yani defalarca prova etseniz bile, defalarca çalışsanız bile bir eseri o gün yorgun olabilirsiniz. O gün modunuz yerinde olmayabilir. Ve dolayısıyla istediğiniz performansı elde edemeyebilirsiniz. Ama stüdyoya girdiğimiz zaman iş çok kompleksleşiyor. Çok karmaşıklaşıyor yani. Değil gerçekten. Mi? Yani ben mesela yıllardır müzisyen olmama rağmen, çok uzun yıllardır bu işle uğraşmama rağmen ilk stüdyoya girdiğim zamanlarda 3-4 dakikalık bir şarkının kaydını almam saatlerimi almıştı.
0: Tabii ki yani.
1: Yani çünkü orası çok farklı bir platform.
0: Evet. Ya yani sadece ilk başladığın zaman da değil ki, şu an bile girsem belki tabii, o kadar saatlerini alır yani.
1: Yani
0: sonuçta kolay değil. Bir
1: tabii.
0: ilk dinlediğimiz şeyi beğenmiyoruz, tekrar yapalım. Daha iyisini yapabilirim falan diye
1: tabii,
0: devamı
1: tabii.
0: geliyor. Ya ama mesela sen çok dışarıdan mı bakıyorsun olaylara? Bu çok güzel bir şey.
1: Evet.
0: Yani stüdyo olmazsa sahne olmaz ki. İşte kendi
1: tabii.
0: şarkılarımı nasıl söyleyeceğim o zaman diyorsun.
1: Aynen,
0: ama mesela bazı sanatçılarımız geliyor işte, diyor ki stüdyo çok sıkıcı ya falan diyor. Yani
1: ya
0: sen
1: işte,
0: seni kadar geniş kapsamlı bakamayanlar da var yani.
1: Stüdyoyu eğlenceli bir oyun aracı haline getirmediğiniz müddetçe oradan sadece şarkınızı söyleyip çıkarsınız.
0: Evet.
1: Geri kalanını işte diğer müzisyen arkadaşlarımız halleder. Ama ben hem şarkının yazımında, hem sözlerin yazımında, hem müzikte, hem aranjörlükte, İşte hem kompozitörlükte, hem
0: Evet.
1: senaryo yazımında, hem klip yönetmenliğinde hepsinde
0: Hepsinde
1: böyle bir
0: varsın.
1: şekilde işin içerisinde olduğum için dolayısıyla her birisi bir bütünün ayrı ayrı parçaları olarak geliyor bana. Ve benim o bütünün tüm parçalarına müdahale etmem lazım.
0: Doğru. Çok
1: Ve
0: doğru.
1: o zaman işte benim işin içime siniyor yani.
0: Doğru söylüyorsun. O
1: Ve
0: zaman devam ediyorum.
1: keyfi de orada.
0: Değil
1: Ama
0: mi?
1: ben bunları seçemiyorum işte.
0: Bazılarını o zaman sana veriyorum.
1: Evet.
0: Bir seçenek yok o zaman senin için.
1: Tamamdır.
0: Ama sen yine anlatmaya devam et tabii ki.
1: Tamamdır.
0: Gece mi yazmak, gündüz mü yazmak?
1: Oo. Ya müzisyenin aklı
0: Gece
1: gece çalışır
0: yazmaktır
1: tabii
0: ya.
1: ki de.
0: Yani
1: Ya
0: gecedir.
1: şöyle, şimdi gece gerçekten de böyle insanın dinginleştiği, dinlendiği, özellikle bütün ortam seslerinin sıfıra indiği bir zaman dilimi
0: Bir
1: olduğu için
0: zihnimiz açılıyor,
1: tabii ki de. Yani
0: yazıyoruz.
1: ben mesela birazcık da hani şey bir insanım, dikkati dağınık bir insanım. Odaklanma problemi olan bir insanım. Ben mesela şarkı yazmaya başlıyorum. Gündüz birisi evin önünden geçiyor, kornaya basıyor. Bütün
0: Senin
1: oza.
0: bütün dikkat dağılıyor
1: Aynen,
0: doğru, değil mi?
1: aynen öyle. O yüzden geceleyin yazmayı çok daha fazla seviyorum.
0: Duygusal şarkılar mı yoksa eğlenceli şarkılar mı?
1: Kesinlikle duygusal şarkılar.
0: Hmm.
1: Bende birazcık da melankolizm var.
0: Var var belli. Tek başına üretmek mi yoksa ekiple beraber çalışmak mı?
1: Aslında yine iç içe şeyler bunlar. Yani
0: Hmm.
1: ben tek başıma üretmeye başlarım. Daha sonrasında da işin içerisine ekip girer. Çünkü
0: Hı-hı.
1: ekip olmadığı zaman, ki bizim işlerde böyledir. Yani hani benim de mesela, hatta burada yeri gelmişken de söyleyeyim, çok fazla ekip arkadaşım var.
0: Hı-hı.
1: Hani buradan hepsine selam ve sevgilerimi de gönderiyorum. Az sonra zaten onlara da tek tek teşekkür de
0: Hı-hı.
1: edeceğim. Sağ olsun basın danışmanım da burada benimle beraber de geldi buraya kadar. Ona da ayrıca bir teşekkür edeceğim birazdan. Yani ekip olmadan bu işler olmaz. Tek başınıza bir yere kadar getirebilirsiniz. Çünkü her konunun mühendisi farklıdır.
0: Doğru.
1: Her
0: Peki
1: konu uzmanı
0: ileride bir
1: farklıdır.
0: düet bekler mi bizi?
1: Yani tabii ki de. Çok
0: Aa, diyete sıcak bakıyorsun.
1: çok beğenerek dinlediğim kişiler
0: Hı
1: var.
0: hı.
1: Ve hani şöyle de bir durumum var benim. Ben kim benden şarkı isterse onun tarzına yönelik şarkı yazabilirim.
0: Aa, süper, çok
1: Yani
0: iyi.
1: ve hani şu anda da aklımda birkaç tane isim var.
0: Hı.
1: Böyle ilerleyen zamanlarda çalışmak istediğim birkaç isim. Eğer onlar da zaman içerisinde uygun görürlerse beraber bir düet yapmak isterim. Hatta şöyle de bir şeyim var benim. Benden düet isteyen kişilere ben şarkı satmıyorum kesinlikle.
0: Hı.
1: Yani benden şarkı isteyen kişilere de şarkı satmıyorum kesinlikle. Benden şarkı isteyen kişilere ben sadece düet teklifi yapıyorum.
0: Hı.
1: Eğer şarkının bir kısmını ben de söylersem beraber şarkıyı istediğimiz şekilde yönlendirebiliriz diye.
0: O zaman tüm hızıyla devam ediyorum.
1: Evet.
0: İlham mı, disiplin mi?
1: Disiplin. Çünkü ilham bana birazcık boş geliyor
0: Ha.
1: açıkçası. Yani şöyle, şimdi insanın içindeki şeyleri dışarıya yansıtması, herhangi bir yerden eğitim almadan böyle Allah vergisi bir şekilde bir yetenekle yazması çok başka bir şey.
0: Hı.
1: Yani mesela Yıldız Tilbe. Çok başka bir yetenek. Yani o ilham mı der artık, yoksa çalışma mı der, onu
0: Yaşanmışlıklar mı der ya
1: yaşanmışlık
0: da?
1: mı der, onu bilemem. Ama ben artık yani bu işi biliyorum yani. Hani
0: O yüzden disiplin önemli.
1: kullandığım ritim kalıplarından, melodik yapılardan, işte şarkı sözlerinden, hani edebi metinlerden vesaire, yani hepsinden bir şekilde bir beslenme şansım olduğu için ben birazcık daha
0: Hı
1: disiplinciyim.
0: hı. Şimdi bu bölüm biraz daha hızlı geçelim çünkü sana sormak istediğim daha başka sorular da var.
1: Tamamdır.
0: Klibi güçlü bir şarkı mı yoksa sözleri güçlü bir şarkı mı?
1: Her ikisi de güçlü bir şarkı.
0: Yeni nesil bir sound mu yoksa klasik bir tarz mı?
1: Yeni nesil.
0: Büyük sahne mi yoksa samimi bir konser mi?
1: Samimi konserleri her zaman yapıyoruz ya. Büyük sahne
0: büyük
1: diyelim.
0: Büyük bir sahne. Yazmak mı, söylemek mi?
1: Of, şimdi işte kalbimden vurdum diyebilirim. Yazmak.
0: Yazmak. Yazmadan söyleyebilir misin ki, değil mi? Yani, bak geniş tabii. Pencereden bakıyorum tabii. Senin gibi. Peki sahneler nasıl gidiyor? Biraz onlardan bahsedelim.
1: Yani sahneler şu anda gayet güzel. Hı hı. Ben zaten aktif olarak müzik de yapıyorum. Tabii birazcık da bizim meslekte mevsimler de daha ön planda tabii. olduğu için hani kışın birazcık daha azalıyor sahnelerimiz.
0: Ama özellikle, yazı yaklaşıyor. Tabii, yaz böyle yaklaşıyor. Bir cıvıl cıvıl oluyoruz
1: tabii,
0: hepimiz.
1: Tabii özellikle önümüzdeki dönemlerde bahar festivalleri olsun, yaz festivalleri olsun onlarla alakalı planlarımız da var. İlerleyen zamanlarda zaten eğer öyle bir etkinliğimiz olursa, festival organizasyonlarımız olursa sosyal medya hesaplarımızdan da paylaşırız. Dinleyicilerimizin de gelmesini ve bizleri onur etmesini isteriz.
0: Peki önümüzdeki dönemde bizi hangi projeler bekliyor? Yani yeni çalışmalar var mı? Neler gelecek? Var mı?
1: Tabii ki de. Yani şu anda hali hazırda 4-5 tane şarkı var. O, ama ilerleyen zamanlarda da daha fazla artacak bu şarkılarda.
0: Tekli olarak mı düşünüyorsun yoksa ya, bir albüm de bizi bekler mi?
1: Yani şu anda albüm çok mantıklı gelmiyor değil bana mi? Açıkçası. Çünkü biz mesela uzun yıllardır müzik işiyle ilgilendiğimiz için piyasayı da takip ediyoruz ister istemez. Ben mesela daha önceki yapılan albümlere bakıyorum. Mükemmel şarkılar var albümlerin içerisinde. Ama bir tane şarkı patlıyor, diğerleri onun gölgesinde kalıyor.
0: Değil mi?
1: Dolayısıyla
0: aynen
1: hani ben,
0: ne güzel özetliyorsun.
1: Ben tüm şarkılarımı yeteri kadar dinleyiciye ulaştırmak istediğimden dolayı. Hı-hı. Yani tüm şarkılarım benim için çok değerli. Hiçbirinin birbirinin gölgesinde kalmasını istemediğim için ben tekli tekli çıkarmayı planlıyorum. Ve aralarında da biraz boşluk bırakmayı planlıyorum yani. Belki 3-4 ay. Belki yine daha uzun bir süre ama bu kadar boşluk bırakacağımı sanmıyorum. Çünkü önceki şarkılarım
0: kıpır kıpır ve tabii, artık bir şeyler olsun istiyorsun.
1: Yani önceki şarkılarım 4 yılda bir geldiği için.
0: Evet mesela ilk şarkı 7 yıl önce.
1: Aslında 2018'de çıktı da 2018'in Ekim ayı gibi olduğu için. Hatta bakayım. Yok pardon 2022'nin Haziran ayında çıktı. 2018'in de Şubat ayında çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam. 7-8 yıl oldu.
0: Olmuştur evet. O kadar olmuştur. Oldu. Eski bir şarkı olduğunu buradan söyleyebiliriz.
1: Yani geçmiştir. Şimdi yalan olmasın ben de tam hatırlamıyorum.
0: Şimdi programımızın biraz sonuna yaklaştık. Ama evet. Bitirmeden şöyle senden bir şarkı alalım. Bize ne söylersin?
1: Tamamdır. Yani sahnelerimde de çokça severek söylediğim bazı şarkılarımız var. Mesela Funda Arar'ın Yak Gel şarkısı. Çok severek söylediğim bir şarkıdır. Neredeyse tüm sahnelerimde söylerim yani.

0: Kocaman bir alkış. Ağzına çok sağlık. Çok, ben de çok severim bu arada. Yak gel. Ne olursa olsun gel. Eyvallah. Bir şey daha dinleyelim mi? Bırakmadın gitarı. Ne söylersin?
1: Vallahi gitarı elime aldığımda bırakasım gelmiyor. Yine çok sevdiğim slow şarkılardan bir tane söyleyeyim. Yine biraz eski bir şarkıdır kendisi. Yerine sevemem.

0: Bir alkış daha. Ağzına sağlık. Ne güzel söyledin. Gerçekten bizi duygulandırdın diyebilirim bu arada ben yani. Duygulandım seni dinlerken.
1: Bunlar benim çok uzun zamandır sahnelerde de söylediğim şarkılar. Çok da severek söylediğim şarkılar. Eskimeyen şarkılar diyebilirim. Yani bunlar benim de zihin dünyamda çok farklı anlamları olan, çok farklı yerleri olan şarkılar. Dolayısıyla yine ben de söylerken biraz da duygulanmadım değil açıkçası.
0: Dinleyenlerin de muhakkak çok duygulanıyordur sahnede. Severek de dinliyorlardır yani, istiyorlardır söyle diye.
1: Tabii ki. Tabii ki söyleniyor yani, isteniyor.
0: Şimdi peki programın sonuna geldik biraz. Biraz. Birazcık daha zamanımız var.
1: Tamamdır.
0: Şimdi senin sosyal medya hesaplarını alalım ve sevenlerine, izleyicilerimize, dinleyicilerine bir mesaj bırakmak istersen şöyle şu kameraya doğru alalım senden.
1: Tabii. TikTok hesabım Safadede Resmi. Instagram hesabım Safadede Official. Beni takip etmek isteyen seyircilerimize buradan selam ve sevgilerimizi de gönderelim. Bütün şarkılarımız hak ettiği değeri gördüğü zaman daha mutlu oluyoruz tabii ki eserlerin üreticileri olarak. Tabii ki de her eser üreticisi eserinin bilinmesini ve hak ettiği yerde olmasını ister. Benim de isteğim o yönde şu anda. Dinleyicilerimiz memnuniyetlerini veya eleştirileri olursa eleştirilerini de dile getirebileceği yorumlar yaparlarsa, paylaşımlar yaparlarsa bizler çok mutlu oluruz. Buradan tüm dinleyicilerimize ve sevenlerimize sevgiler, saygılar gönderiyoruz efendim. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, sağlıkla kalın ve müzikle kalın diyoruz.
0: İyi ki geldin Safa, çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik seninle.
1: Eyvallah, ben de çok memnun kaldım açıkçası. Son olarak da bitirmeden önce buradan emeği geçen arkadaşlarıma tek tek teşekkür etmek istiyorum müsaaden olursa.
0: Tabii ki.
1: Öncelikle her şarkımda mutlaka bir izi olan sevgili aranjörüm Mehmet Emin Aşar'a. Sonrasında şarkımızın mix mastering ile ilgilenen değerli Özcan Akarslan kardeşime. Şarkımızın sanat yönetmenliğini yapan Furkan Poyraz arkadaşıma. Color correction ile ilgilenen klibimizin renk düzenlemesini yapan, kurgu montajını yapan değerli kardeşimiz Doğukan Günaydın'a. Klip yönetmenimiz değerli Ahmet Karayiğit'e ve beni şimdiye kadar destekleyen tüm dostlarıma, aileme, yakın arkadaşlarıma, tüm çevreme, tüm seyircilerimize çok teşekkür ediyorum. Ancak az önce de bahsettiğim gibi çok kıymetli, her zaman da destekçim olan basın danışmanım Alper Ergez de şu anda da burada, kendisi bizleri de izliyor.
0: Evet.
1: Evet. Ona da ayrıca bir teşekkür etmek istiyorum. Bugün bu organizasyonu ayarlamasından dolayı da kendisine çok teşekkür ediyorum kendisine huzurlarınızda. Umarım birlikte çok güzel yol yürüyeceğiz. Diğer ekip arkadaşlarımızla da, değerli basın danışmanım Alper Ergez'le de ve çok kıymetli seyircilerimizle de. Umarım bu yolda bizi yalnız bırakmazlar.
0: Bütün ekibe teşekkür ederiz. Buradan selamlarımızı gönderelim. Artık programın sonuna geldik. Bu hafta Klip Sizden'den bu kadar. Biz her cumartesi pazar saat 18'de Dream Türk ekranlarındayız. Eğer siz de stüdyomuzda konuk olmak isterseniz bize Instagram adresimizden ulaşabilirsiniz. Hoşça kalın.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Avantajlı fiyatlarla sigortam.net'ten alın. Gracias.

0: 10 numaradan zirveye heyecanlı bir geri sayım.
1: Arkadaş harbi güzel.
2: Açmayalım hiç konuyu.
0: Onur Kırış'ın sunumuyla Dream On her gün 12'de ve 19'da Dream Türk'te.

olarak TürkSat 4A uydusundan, DreamTürk.com.tr'den, D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com

0: ve Dream Türk'te. Radyo Day'nin sevilen konuk programı Stüdyo'da, aynı zamanda Dream Türk'te her an sizinle. Bizi izleyin, kaçırmayın.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Herkese iyi bayramlar. Onur Kırış ben, yine yeni bir Dream.on'la karşınızdayım ama bu sefer bayram özel programı olacak. Eğer hazırsanız şimdi geride bıraktığımız hafta en çok istek alan 10 video klibi sayıyoruz.
1: 10 numara. Sertab Erener, Tek Başıma. Vazgeçme.

Bu haftada listemiz böyleydi. Unutmayın, dengeleri değiştirmek tamamen size bağlı. En sevdiğiniz video klibi bu listede görmek istiyorsanız tek yapmanız gereken sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip isteklerde bulunmak. Herkese yeniden iyi bayramlar diliyoruz. Hoşçakalın.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Ve Kia'da kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
6: Kazancım Net, sigortam Net.
7: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün, tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi kredi?
2: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Tan Taşçı, yepyeni albümü Sende de Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Tan Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle. Yok başka hayalim. 22 ve 23 Mayıs İzmir Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu, 5 ve 6 Haziran Giresun Çotanak Stadyumu, 12 ve 13 Haziran Beşiktaş Tüpraş Stadyumu. Organizasyon Bayhan Müzik. Biletler Spaso'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
5: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
6: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
7: İstediğim fiyat teklifini aldım. Aracımı sattım ve bu konuda da çok mutluyum. Burada olan süreç zarfında çevremdeki arkadaşlarıma mutlaka tavsiye ediyorum.

abi? Ya bir saniye dinler misin?

0: Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Nasıl olur, unutulur?
2: Bu otel harika.
3: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Dan Taşçı, yepyeni albümü Sende de Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Dan Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle. Yok başka hayalim. 22 ve 23 Mayıs İzmir Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu, 5 ve 6 Haziran Giresun Çotanak Stadyumu, 12 ve 13 Haziran Beşiktaş Tüpraş Stadyumu. Organizasyon Bayhan Müzik. Biletler Spaso'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış, pırlanta.
2: Zaman benim için gerçekten çok kıymetli. Pek çok insan için de kıymetli artık günümüzde. En verimli şekilde ve güvenilir şekilde arabamı bir daha satmak istesem Trinksat'tan başka bir yere asla gitmem.

0: Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Nasıl olur, unutulur?
2: Bu otel harika.
3: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye ekranlarından herkese merhabalar. Ben Sude Albayrak. Bu hafta yepyeni bir Top 20 listesiyle karşınızdayız. Hazırsanız geri sayım başlıyor. Listemizi 20 numaradan Linet'le açıyoruz. Geçtiğimiz hafta 18 numaradaydı. Bu hafta ise 2 basamak geriledi meğerse parçasıyla ve 20 numarada bu hafta.
1: Meğer soğuk değilmiş ellerin, yok avuçlarımda. Meğerse gözlerinin perdesisin bakışlarımda. Meğerse onca zaman yüreğimi saran duman. Sen hasret.

geldik 19 numaraya ve The Diplomat grubunu görüyoruz. Yalan parçasıyla bu hafta listemizde iki basamak geriliyor ve 19 numaraya yerleşiyor.

Biz de 18 numarada bir yeni giriş karşılıyor. Zeynep Bastık'ı görüyoruz. Yazın habercisi yeni bir tekniğiyle karşımıza çıktı. Misafir bu hafta listemize 18 numaradan giriş yaptı.

Listemize yine bir yeni girişle devam ediyoruz. 17 numarada bizi Zeki Arkun ve Simge ikilisi karşılıyor. Yeni bir parçasıyla bir araya geldiler. Sürpriz bir düetle karşımıza çıktılar. Ve albümün de ikinci teklisi olarak karşımıza çıktı. Yeni biri bu hafta listemizde 17 numarada.

Geldik top 20 listemizin 15 numarasına. Listemizin son yeni girişi Ajda Pekkan ve Manifest. İki farklı jenerasyonu bir araya getirdiler. Çok özel bir projede buluştular. Hileli bu hafta listemize 15 numaradan giriş yaptı.

Alternatif pop'un güçlü gruplarından olan İkilem ve pop müziğin sevilen isimlerinden Tuğba Yurt harika bir düette buluştular ve İçiyorum Ederimize parçasıyla bu hafta tam 6 basamak birden yükselerek 14 numaraya yerleştiler.

Top 20 listemiz tüm hızıyla devam ederken geldik listemizde 13 numaraya. Hadise ve Motive ikilisi karşılıyor. Harika bir şarkıda buluştular ve çok da sevildi. Aynı zamanda H albümünün de habercisi oldu bu parça. Labirent bu hafta listemizde bir basamak yükselerek 13 numaraya yerleşti.

Labirent. Top 20 listemizin 12 numarasındayız ama önce bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. 12 numarada bu hafta bizi sürpriz bir düet, çok beklenen bir düet. İrem Derici ve Sefo ikilisi Senden Kalanlar bu hafta listemizde bir 5 basamak düştü ve 12 numaraya yerleşti.

Top 20 listemizin 11 numarasında bize bir ortak çalışma karşılıyor. Emre Altuğ ve APO ikilisini görüyoruz. Efsane albümünün ilk parçası Serseri bu hafta listemizde 5 basamak geriledi ve 11 numaraya yerleşti.

0: Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Tan Taşçı, yepyeni albümü Sende de Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Tan Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle. Yok başka hayalim. 22 ve 23 Mayıs İzmir Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu, 5 ve 6 Haziran Giresun Çotanak Stadyumu, 12 ve 13 Haziran Beşiktaş Tüpraş Stadyumu. Organizasyon Bayhan Müzik. Biletler Spaso'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Türk pop müziğin ikon isimlerinden Hande Yener ve çok sevilen gruplardan olan Madrigal harika bir düette buluştular ve Ego dediler. Bu hafta da listemizde iki basamak gerileyip listemizin tam ortasına, yani 10 numarasına yerleştiler.

20 listemizin 9 numarasındayız ve Manifest grubunu görüyoruz. Birinci yıllarını kutladılar bu şarkıyla. Başrol sensin dediler ve bu haftada listemizde 4 basamak gerileyip 9 numaraya yerleştiler.

Geldik top 20 listemizde 8 numaraya. Türk pop müziğinin iki güçlü ismi Murat Boz ve Melek Mosso ikilisi harika bir parçada buluştular ve Kolay Değil'le bu hafta 4 basamak birden yükselerek 8 numaraya yerleştiler.

Geldik top 20 listemizde 7 numaraya Tantaşçı ve Teoman ikilisini görüyoruz. Sus konuşma parçasıyla bu hafta listemizde tam 4 basamak birden yükselerek tam 7 numaraya yerleştiler.

0: Hadi ilk top 20 listemizde 6 numaraya Sakiler grubu karşılıyor bizi. Kenan Doğulu söylüyor Vol 2 albümünün Ara Beni Lütfen parçası. Benim de çok sevdiğim bir parça ve Sakiler grubuyla da harika bütünleşti. Bu hafta listemizde 4 basamak birden yükselerek 6 numaraya yerleşti.
1: Bil ki sebebim çok.

20 listemizin 5 numarasındayız. Zirveye adım adım ilerliyoruz ve karşımıza Mabel Matiz çıkıyor. Yeni albümünün ilk habercisi Dağılıyorum Olaysız. Bu hafta listemizde tam 4 basamak birden yükselerek 5 numaraya yerleşiyor.

20 listemizde 4 numaradayız. Semicenk karşılıyor bizi. Geçtiğimiz hafta da zirvenin sahibiydi. Üzülmedim ki parçasıyla bu hafta 2 basamak birden gerileyerek 4 numaraya yerleşti.

Venedik tapir listemizin 3 numarasına Gül'ünün sevilen parçası Oyuncak Gibi ya Leyna Silk'i çok güzel seslendirdi ve geçtiğimiz hafta da zirvenin sahibiydi. Bu hafta 2 basamak geriledi ve 3 numaraya yerleşti.

ortağına geldi sıra. 2 numarada bu hafta Sıla'yı görüyoruz. Kafa Yüksek Kalp Kırık albümünün çıkış parçası. Hayran bu hafta listemizde 2 numarada.

geldik top 20 listemizin zirvesine, yani bir numarasına. Aşk acısı çeken kadınlara ilham veren Derya Ulu çıkıyor karşımıza. Hani parçasıyla bu hafta zirvenin sahibi. Yepyeni bir top 20 listesiyle tekrardan karşınızda olacağız. Hoşçakalın.

kalpsize takılmışım. Issızım biraz, ay hiç uğramaz. Anladım ki ben bu hikayeden bir kahraman çıkmışım.

0: Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Nasıl olur, unutulur?
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Ne?

bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.

HD olarak TürkSat 4A uydusundan DreamTurk.com.tr'den D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

kadar mı kolaydı sevmek? Saymadan yıllarını vermek.